geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

0: Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu?

unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ocek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkumaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak olacak. Tabii sizden gelen birbirinden güzel ve enerji dolu mesajlar olmazsa olmaz. Hem sizden gelenler hem sıradaki şarkılarla 6 Haziran... Doğru değil mi? Düzeltiyorum. Haziran 6 olunca 6 ile karıştırdım. 2 Haziran Salı sabahına şöyle güzel bir imzamızı atalım. Hadi bakalım.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde

kaçırmayın. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Guinness Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Canlı yayınlarımızı Turkuva

0: Şöyle bir hoş geldiniz. Turuna çıkalım bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Mahmut Eribol'la başlıyoruz. Kırıkkale'de şu an bizleri dinliyor. Günaydın. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Yine bizleri dinleyenler arasında Fatma da var. Vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Ama her sabah size ayıracak zamanımız da selamımız da var diyerek aramıza katılmış. Oho! Dedim eyvah ne geliyor. Günün özlü. Atarlı giderli mesajı mıydı acaba ama evet güzel bir mesaj. Doğru söylüyorsun Fatma, hoş geldin. Engin bizlerle beraber tüm Turkuaz ailesine sevgiler, selamlar mesajıyla aramızda. Aysun hoş geldin, günaydın. Rengarenk güzel bir gün olsun inşallah. İşlerimiz rast gitsin temennisiyle Zühre de Almanya'da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Elmas Küre'de ulaşıyor sesim. Nazmi Adana'da Hasan'la birlikte yolda şu an bizleri dinliyorlar. Hepsine sevgiler, selamlar olsun bir kere daha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın kim var?
1: Uğur Bey oğlum, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim.
0: Amin.
1: Antalya'dan canım Serap kızıma çok teşekkür ederim. Şansın açık olsun kızım. Rabbim trafikte çalışan kardeşlerime bol bereketli kazançlar versin. Bir tanesi kazançlarının 1000 tanesi olsun inşallah. Hepinize her türlü kötülüklerden korusun Rabbim. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmenim.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve aynı zamanda da çok teşekkür ederiz. Ne iyi ettiniz. Günümüzün sohbet konusunu paylaşabiliriz şimdi sevgili dinleyenler. Eminim her birimiz çocukken tuhaf tuhaf şeyler denedik, yaptık. Yani o perdelere kendimizi dolayıp böyle baya baya tuhaflıklar. İşte bu sabah bunları konuşalım istiyorum. Çocukken yaptığınız tuhaf şeyler. 505 188 30.

0: unuttum bir.
1: Ya hiç deniyor musun tekrar? Güzelmiş ama. Hoş geldin. Akçakoca'da Hilal bizlerle beraber. Siirt'te Ömer. Hoş geldin. Ailem armağan olsun demiş sıradaki şarkıları. İsviçre'de Necmi bu sabah da yalnız bırakmadı bizi. Alev diyor ki ben küçükken buzdolabının kapısını hafif aralayıp ışığının yanıp yanmadığına bakıyordum. Çocukken tuhaf meraklarımız oluyor. Ne yapalım demiş. Doğru. Gerçekten bu deneyler, bu tuhaflıklar hepimizin çocukluğunda eminim başımıza gelmiştir. Fatma bizlerle çocukken yaptığım garip şey bu pilapen camın önünde gezen karıncaları parmağımla ezip yemek mi?
2: Ne?
1: Fatma. Hazırlıksız yakalandım. Sabah sabah. Şey diyormuşum, lezzetli miydi bari?

0: güzel bir Bursa sabahından herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Yaş oldu 50. Hı. Ama çocukken kapının arkasına sallarım. Kapıyla beraber gidip gelmek çok güzeldi.

enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Trafiğe çok...

Bugüne dair havanın notlarına da bir göz atalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde daha çok. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yine kuzeyiyle Edirne'de, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın daha çok batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Tabii yurtta genel anlamda bu hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenti durumlarından biri. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Günümüzün sohbet konusu çocukken yaptığınız tuhaf şeylerdi. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %60'ları aşmış durumda şu an. Avrupa yakasında ise %45 olarak devam ediyor sevgili dinleyenler. Bazı tabii uyarılar var. TEM'de mesela Dudullu Ataşehir yönünde sağ şeritte bir araç yangını nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yangın söndürülmüş ama bölgedeki yoğunluğun bundan kaynaklı devam ettiğini paylaşalım. Öte yandan Eyüp Sultan Topçular Mahallesi'nde Osman Gazi Caddesi İSKİ Yağmur Suyu Kanal ve Dere Islağı inşaatı işi kapsamında trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Alternatif güzergahlar önemli olacak. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Haydi.

0: Merhaba Uğur abi, ben Yiğit. Trabzon Ortahisar'dan Çukurşehir Ortaokulu'ndan bağlanıyoruz. Servis arkadaşlarım, servis ablamla son olarak servis şoförümüz Cevat abimiz de seni dinliyor ve seviyoruz. Okay. Her sabah birlikte programını dinliyoruz. Bazıları heyecanlı seni dinliyor, yolumuz seninle daha iyi geçiyor. Senin enerjin uyuyanları bile kaldırıyor. Son olarak Uğur abi, güne Uğur'la başla, mutlu kal.
1: Günaydın.
2: Günaydın, günaydın, günaydın Yiğit ve hepinize çok çok sevgiler, selamlar olsun. Of be, ne güzel geldi. Demek öyle. O zaman sıradaki şarkılar sizlere armağan sadece.
3: Uğur Bey günaydın.

0: İyi yayınlar dilerim.
1: Günaydın Serap, hoş geldinlerimize. Yeşim de Aydın da bizlerle beraber. Evet, şahane bir mutluluk sebebimiz. Birazdan onunla ilgili, milli takımımızın o güzel galibiyet provasıyla ilgili de yine haberimizi paylaşacağım. Çok şükür güzel bir prova oldu. İnşallah daha güzel. Önümüzdeki o Amerika'ya yolculuğumuz güzel başladı. Daha da güzel sonuçlarla o güzel maçların heyecanını hep birlikte yaşarız. Çocukken yaptığınız tuhaf şeyler sohbet konumuz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Yine merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş başlamak üzereyken ilk saatimizi güzel gelişmelerle kapatalım sevgili dinleyenler. Amirli futbol takımımız FIFA 2020

26 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladı. Ay Yıldızlar etkili bir futbolla, gollerle süsleyerek rakibini 4-0 mağlup etti. Birçoğunuz izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Güzel bir provaydı. Heyecanlıydı. Yine o Dünya Kupası'na ne kadar hazır olduğumuzu ve tabiri caizse de Dünya Kupası'nın o heyecanını ne kadar hani hasret kaldığımızı bir kere daha gözlemlemiş olduk. 4-0'lık bir sonuçla daha moralle, daha güzel bir motiveyle Dünya Kupası'na, Amerika'ya yolculuk başlıyor. Bu güzel haberdi ama maalesef üzücü gelişmeler de var tabii ki. Aslında korkutucu gelişme diyeyim. İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Bir dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oluyor. Bunun sebebi de araştırma sonucu sevgili dinleyenler, şarjdaki telefonun patlaması. Yani özellikle de havalar ısındığı için, şu an sıcaklar daha fazla arttığı için, yani telefonlarınızın şarj esnasında gözetiminizde olsun ya da herhangi bir elektronik cihazlar, ev eşyaları, fişlerini kontrol edin. Kullanmadığınız hangi fiş olursa olsun, elektrik bağlantısı olursa olsun, lütfen onları çekip böyle bir riski en aza indirelim. Herhangi bir sorun olmasın inşallah.

0: ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan radyolarını yeni açan dinleyicilerimizde hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve sorunsuzca geçen güzel bir salı günü olsun. Biz bu saatimize Coşkun Kaptanımıza başlıyoruz. Antalya'da şu an bizlerle beraber. Seninle güne başladık. Öğrencilerle beraber okul yolundayız demişler. O zaman iyi yolculuklar olsun, güzel bir okul günü olsun tüm öğrencilerimize ve Coşkun Kaptanımız sana da sevgiler, selamlar. Bakın kim geldi.
1: Günaydın Uğur abi.
0: Günaydın.
1: Ben Zeynep. Nasılsın? İyi misin?
0: Evet.
1: Geçmiş bayramın mübarek olsun. Yine Uğur'la başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Zeynep'imiz, Dilibağ Zeynep'imiz, hoş geldin. Senin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Nice güzel günlerimiz olsun, bayramlarımız olsun inşallah. Fatma günümüzün konusuna binaen demiş ki, çocukken yaptığım şimdi olsa yine yaparım. Çatılardan sarkan buzları değnekle kırıp sonra da pekmeze batırıp dondurma niyetine yemekti. Bu da güzel. Zaten hani kışın o güzel temiz kar zamanını bekleyip pekmezle yemeyi ben de çok severim. Mesela şunu yapmadınız mı hiçbiriniz? Market poşetinde ya da herhangi bir poşet bir yerden bir yere taşırken o poşeti dizinizle vurarak yollarda yürümediniz mi? Sektirir gibi sen. Gibi. Sohbet konumuz çocukken yaptığınız tuhaf şeyler. 505 188 30 çift 0 mesaj

0: Metro Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. İşte budur. Cool.
4: Yeni Sprite Cool Mint. Bayağı cool.
5: Yeni Sprite Cool Mint.
4: Dene gör. Şansa kalmaz işin

0: Güla.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Trafik kazalarında bayram konusuyla alakalı sevgili dinleyenler, en düşük can kaybı bu yıl yaşandı ama maalesef yine yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen kazaların acı tablosunu paylaştı ve bayramda en düşük can kaybının bu yıl yaşandığını belirten Çiftçi, tüm tedbirlerimize rağmen tatil boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik ifadelerini kullandı. En büyük korkularımızdan biridir bayram tatillerinde, bayram ziyaretlerinde trafikte can kayıpları. Maalesef bu seneki acı tabloda da 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Yani her yıl azalıyor ama keşke hiç olmasa. En büyük temennimiz hiç olmaması yönünde. İnşallah bundan sonraki bayramlarda hiç olmaz. Öte yandan pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli kafe kültürünü kökten değiştirdi tabiri caizse. Avrupa'da başlayan no laptop uygulamaları Türkiye'nin de gündemine girdi. Birçok işletme süreli Wi-Fi kullanımı, priz kısıtlaması ve minimum harcama şartı gibi yeni kuralları hayata geçirmeye başlayan düzenlemeleri var. Bu da yine önemli gündem maddelerinden biriydi. Bakalım Türkiye'deki yansımaları somut olarak alınan tedbirler nasıl olacak işletmelerde göreceğiz.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler şu an. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %70'lerde. Şu an oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Yine klasikleşen hafta içi İstanbul trafiği tabii ki. Uyarılar var maalesef. Ümraniye Küçük Su Namazgah yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Öte yandan E5 üzerinde Haliç Ok Meydanı yönünde Orta Köprü'de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Güzel, güzel tedbir. O kullanmadığın bütün böyle prizleri vesaire hepsini çanenizi çek, olur mu? Kullanmadığında boşa durmasın orada. Günaydın. Burak demiş ki küçük cipslerin içinden bedava cips para çıkardı. Onu şey, dokunarak bulurdum bir şekilde ve arka arkaya 50 tane almışlığım var. Bazen eski günleri özlüyorum demiş. Vay. Ya şimdi dokunarak bulurdum deyip bütün cipsi de perişan ediyordun diye şu an bir düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. O cipsleri alan insanların hayal kırıklığı. Ah, senin sayen, senin yüzün. Ama işte çocukluk, yani bunun devamını düşünmüyor. O anki odaklandığı şeye sadece kanalize oluyor. Meltem bizlerle demiş ki ben de annem ekmek almaya gönderdiğinde dönüşte ekmeğin kırıntılarını bitirip öyle gelirdim. Ya o ekmeğin ucunu, zaten uçlarını yemek alışkanlığı. Yani şu an bile var. Hala bazen savaşırız biz de. Arkadaşlarla olsun, ailelerine ziyarete gittiğimde orada kardeşlerle. O savaş baki bir savaş. Çocukken yaptığınız tuhaf şeyleri konuşuyoruz.

Merhaba, günaydın. Ben Çağneliz. Işığın prizinin tam ortada kalmasını sağlamaya çalışıyordum.

0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Çağlar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor ama bazı illerimizde özellikle uyarılar var. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın daha çok batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bilgiler bu yönde. Tabii ki yine mevsim normallerinde seyreden de bir sıcaklık söz konusu. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ne kadar tuhaflık yapsak da güzel çocuklardık. Nitekim gelen mesajlardan onu da anlıyorum. Soner bizlerle beraber İskenderun'da demiş ki küçükken ben diyor kollarımı ısırırdım. Bir sabah kalktığımda yine kolumu ısırdım ve ağzım çok fena yanmıştı. Meğerse rahmetli annem kollarıma biber sürmüş. O günden sonra ısırma işini bırakmıştım. Bu tırnak yeme konusunda bazı durumlarda da çok sık duyduğum şeylerden biriydi bu. Özellikle çocukken. Ama işte uzaklaştırıyor. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Hasan, oho diyor, siz kendi aldığınız ekmeklerin mi ucunu yiyordunuz? Ben küçükken markete ekmek almaya gittiğimde bütün ekmeklerin ucunu yemeden gitmezdim. Bak bunu hiç düşünmemiştim ya. Hasan. Fena fikir değilmiş. Yani biz kendi aldıklarımız kadarıyla düşünmüşüz bak. Yasemin de Mardin'de bizlerle küçükken çamaşır mandallarını parmak uçlarına takıp canımızın yanmasını istemek. Yani sadece parmak ucu değil, o buruna takma, kulağa takma yarışırdık. Yüzünde kaç tane mandal alacaksın? Sanki nasıl bir deneyse. Teşekkürler. Necla da bizlerle beraber. O da şu an nöbete giderken her zamanki gibi yolda bizleri dinliyormuş. Hayırlı nöbetler olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkılar senin de yolunu güzelleştirsin inşallah. Çocukken babamın beni köy kahvesine götürüp 100.000 baloncuk olandan söylemesi. Dedelerimin hani o arasında kalmıştım diyor Zühre de. Ya işte çocukken büyüklerimizle beraber onların da bizimle aynı zamanda çocukluğunu yaşamasının güzellikleri bunlar tabii. Peki sizin çocukken yaptığınız tuhaf şeyler nelerdi sevgili dinleyenler? Hadi hadi söyleyin, çekinmeyin hadi. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Afrika destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Reklam. Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
14: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Yine merhaba da ikinci saatimize de veda ederken size şimdi aslında Şems-i Tebrizi olarak kayıtlarda geçiyor ama bazı kaynaklarda da Mevlana'ya ait olduğu söylenen bir söz var. Ama sözün özü ve güzelliği önemli şu an. Güvendiğin dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağla karı baş başa bırakmaktır. Güvendiğin dağlara kar yağdığında en güzel çare dağ ile karı baş başa bırakmaktır. Hatta devamında da gün gelip karlar eridiğinde dağ yolunuzu gözleyince en güzel cevap da başka bir dağdan size el sallamaktır şeklinde bir devam eden akışı var. Yani hayal kırıklıklarına karşı kabullenmeyi ve akışına bırakmayı anlatan zarif ve derin bir aslında anlatım bu. Burada atfedilen ya beklentileri bıraktığımızda zamanın ve doğanın nasıl hani en iyi şifacı olabileceğini özetliyor ama biz kendi payımıza düşeni alalım.

Radyo Turkuaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuzca geçen, bol tebessümle geçen güzel bir salı günü olsun her birimiz için. Bu saatimize de saadetle başlıyoruz. Gaziantep'te bizlerle beraber eşiyle kahvaltı hazırlarken bizleri dinliyorlarmış.

Oh, kendimize geldik, enerjimizi yerine getirdin. İyi ki varsın demiş, iyi ki sizler varsınız. Afiyet olsun, sıradaki şarkılar da sizlere armağan olsun. Hemen devam ettiğimizde Gülsüm, o da bizi şu an Kayseri'de karşıladı. Yürüyüş yaparken bizi dinliyormuş. Teşekkür ederim. Sizlerden alıyorum o enerjiyi. Vallahi de bile de sizlerden alıyorum. Tekrar da sizlere yansıtıyorum. Yasemin de diyor ki karıncalar için biz de toprağa çukur açıp suyla doldururduk. Havuz yapardık. Onlara zarar verdiğimiz hiç aklımıza gelmezdi demiş Mardin'de. Yani aslında çocuk aklı yardım ediyor ama güya tabii ki öğrendiği, gözlemlediği, gördüğü kadarıyla. Yani o zarar boyutunu bilse zaten yapmaz. Çocuk zaten. Yani şöyle bir düşündüğümüzde bu tuhaflık diyoruz ama. Şey diyorum ya, kim demiş tuhaf diye. Hala yapıyoruz. Şey, yani bu hareketlerin ortak bir noktası da aslında duyu bütünleme hareketleriymiş sevgili dinleyenler. Yani çoğunluğunun tabii ki duyu bütünleme hareketleri. Hepimiz çocukken vücudumuzun ihtiyaç duyduğu uyaranları nasıl kullanacağımızı içgüdüsel olarak biliyoruz. Yani yoksa bir sosyal medya yok, doğru dürüst hani görüp de yani farklı farklı yerlerde aynı şeyleri yapıyormuşuz. Kapının kenarlarına çıplak ayakla çıkıp o kapıyı böyle yukarı yukarı tırmanmak mesela. Yani görmüyoruz birbirimizde ama yapıyoruz aynı şeyi. İşte bu da içgüdüsel olarak bir ortak duyu bütünleme hareketleriymiş. Yani şimdi mesela bunları yeterli oranda yapamayan, yani sokakta, parkta rahatça oynayamayan çocukları düşününce bu anlamda yaşadıkları eksiklikler bir daha yani insanın içini burkmuyor değil, ne yalan söyleyeyim. Bu arada sohbet konumuz, sohbetten de anladığınız üzere, çocukken yaptığımız tuhaf hareketler, tuhaf şeyler.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, çip üretiminde bugüne kadarki en kapsamlı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezlerini bir araya getirecek ulusal çip konsorsiyumu güçlü bir yerli üretim ekosistemini oluşturmasını da hedefliyor. Amelie futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde ağırladı. Ay Yıldızlar etkili futbolunu gollerle de süsleyerek rakibini 4-0 mağlup etti. Yani dün birçoğumuzun izlediği gibi o heyecan tazelenmesi, o mutluluk güzelliği hepimize çok iyi geldi. Millilerimize daha da iyi geldi. Amerika yolculuğunda çok güzel bir moralle şu an uğurlanacaklar. İnşallah da o uzun uzun yıllardır, 20 küsur yıldır özlemini çektiğimiz Dünya Kupası'na da çok güzel prova oldu. Daha da güzel sonuçlarla hepimizi mutlu ve gururlandırırlar. Şimdiden başarılar milli takım.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzeri

0: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
0: Hatay'dan, İskenderun'dan Ulaş ben.
1: Hoş geldin Ulaş.
0: Küçükken hep kardeş isterdim. Annemlere, babamlara söylerdim. Onlar da bana daha Adana'da olduğunu söylerdi. ben de ilkokula gidiyordum. O zaman Adana'da olduğunu söyleyip de gelmeyen bir kardeşi niye bekleteyim diye. Adana otobüsüne binip 7 yaşında Adana'ya gitmiştim.
1: Gerçi.
0: Ya. Sonrası zaten bayağı uzun. Ama küçükken yaşadım. Garip olay bu yani.
1: Yani Ulaş, teşekkür ediyorum paylaştığın için. Bir kardeş istiyor küçükken ve annesi babası da onu yani oyalamak için mi, bir şekilde başından savmak için midir? Yani yaparız, yaparlar anne babalar böyle işte. Adana'da olduğunu söylüyor. Sonra da işte o çocuk, küçük yaştaki o çocuk onu gerçek sanıp Adana'ya kardeşinin yanına. Yani o yüzden hep söylüyoruz ya, anne babalar çocuklarınızı yani başınızdan savacak şeylerle, böyle yalan yanlış şeylerle değil de gerçekten ciddiye alarak, yetişkin bir insanmış gibi konuşarak anlatıp onlarla sohbet etmek çok önemli. Yani çünkü o çocuğun sizin söylediğinize %100 güveni var. Geçenlerde anlatmıştım ya, o sayı sayarken 5'i atlıyor. 1, 2, 3, 4, 6, 7 diye. Babası da 5'i atladın kızım diyor. Küçük yaşında 3-4 yaşındaki kız. Lena mıydı ismi, hatırlamıyorum. Baba böyle atlayarak mı zıpladığını gösteriyor. Böyle mi atladım? Yani o 5'e atladın derken atlamanın ne olduğunu babasından gördüğü atlamayı gösteriyor. Dolayısıyla yine altını çizelim. Kaç yaşında olursa olsun çocuklarınız, sizin söylediklerinize %100 bir güven hakim onlarda. O yüzden Allah korusun, bak Ulaş mesela başına çok şükür.

bir şey gelmemiş ama gelebilirdi. Yani ve çocuğu kimse de fark etmez. Birinin çocuğudur der, otobüse biner, oradan oradan, Allah korusun. O yüzden çocuklarınızı lütfen ama lütfen geçiştirerek, başınızdan uzaklaştırarak, atarak değil, o telefonlara, tabletlere gömerek de değil, ciddi ciddi yetişkinmiş gibi onları ciddiye alarak konuşmanız çok kıymetli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde uyarılar söz konusu. Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın daha çok batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Tabii bu saat dilimlerine göre de yer konusunda da yine değişebilir. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Sema bizleri Batman'da dinliyordu. Küçükken ben oruç tutmaya çalışırdım. Çok acıkırdım tabii. Cebime koyduğum yemişleri de hani kimse görmesin, Allah da görmesin diye böyle gizli gizli yerdim. Kabul olmuş mudur bence diye. Sema ya, Allah da görmesin. Yani işte çocuk aklı saf, tertemiz ve dümdüz. Bence kabul olmuştur. Orada önemli olan niyet zaten. Gülcan da İzmir'de bizlerle beraber. Ben çocukken bütün bakkal işleri bendeydi. Eskiden açık yoğurtlar satılırdı. Annem de elime verirdi boş tabağı. Git yarım kilo yoğurt al derdi. Ben de bakkaldan gelene kadar o yoğurdun üstündeki kağıdı kaldırırdım. Kaymağını bitirene kadar parmağımla eve gelirdim yiyeyi. Ben bunu hiç bilmiyorum. Yani biz bunun ekmek versiyonunu yapıyorduk da yoğurt versiyonu da varmış. Ayla da Samsun'da bizlerle. Ben de inşaatlardaki kuma atlardım diyor. Çok eğleniyordum. Mesela bir demir bulmak, bir hortum bulmak, bir çubuk bulunca o demirlerden tın tın tın gidip yani insanları da sinir ediyorsun. Biz niye böyle bir inatlaşıyormuşuz bilmiyorum ama vardı böyle tuhaf sevdiğimiz şeyler. Tuğba da İzmir'de bizlerle beraber. Çocuğumun beslenmesine hazırlık yaparken sizi dinliyorum demiş. Yapıştırıcı uhular vardı ya, kurutup deri gibi mesela soyardım ben de onları. Sadece etrafımızdakileri değil, kendimize de işkence yapıyor. Kızıyla birlikte şu an bizleri dinliyor Elif Antalya'da çiçeklerini sularken. Oh maşallah. Şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta Serkan aramızdaydı. Senem ve Nalan'a da sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'da Nalan, Ayşe Özmen, ona da sevgiler, selam.

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne merhaba. Bugünlük de sona erse de yarına niyetleneceğiz tekrar kavuşmak için. Her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Çocukluk anılarımızı yad ettik bugün. Dolayısıyla insan ister istemez bir yüzü tebessümle, bir gülümsemeyle renkleniyor. Çocukluk. İnşallah şimdiki çocuklarımızın hepsi de çok daha iyi çocukluk yaşarlar. Ki ileriki yaşlarında çok güzel şekilde anarlar bu çocukluklarını. Gününüz sağlıklı, gününüz huzurlu, mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun gününüzün 2 saatine ortak olacak. Kısacık zamanımıza keşkelerimiz olmasın. Ve yine siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar.

için akşam saat 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığı programında gece yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz bu akşamda. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye bölgesinde istikrar adasıdır, diplomaside, sanayide, savunmada söz sahibi olan bir Türkiye var dedi. Ekonomide çifte rekor kırıldı. Türkiye yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Milli gelir yıllık 1 trilyon 639 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüşerek tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Adana'da yangınla mücadele tedbirleri kapsamında 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yeni bir araştırmaya göre her 5 ergen ve genç yetişkinden biri üzgün, öfkeli, gergin veya stresli hissettiğinde yapay zeka sohbet robotlarından destek alıyor. Uzmanlar bunun ciddi riskler barındırdığını belirtiyor. Teknoloji şirketi Google, hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunu azaltmak amacıyla Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde toplam 32 milyon kısırlaştırılmış erkek sivrisinek salmak için ABD hükümetinden izin talep etti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

0: En güzel benim dinleyicilerim. En güzel benim radyom. Günaydın gönlümün güzel dostlarına. Coşkulu bir giriş yaptık. Ve tabii ki bu coşkulu girişin yanında mikrofon kime açılır? Emre açılır.
1: Günaydın.
0: Emre'cim neler oldu öyle? En son ben 4-0'da kalmıştım.
2: Zaten 4-0 bitti.
0: Şaka diyorsun.
2: Evet 4-0.
0: Niye az evvel bazı arkadaşlar bana 6-0 dediler?
1: Yok 6'ya yani şöyle Milli Takım biraz vites düşürdü. Çünkü bir hazırlık maçı olduğundan dolayı.
0: Bak beni kandırmışlar görüyor musun?
1: Evet biraz. Olsun 6-0 olabilirdi. 10-0 da olabilirdi.
0: O zaman en son bak 4'te bıraktım sosyal medyada da. Acaba dedim ben 6'yı duyunca bugün Allah Allah dedim ne zaman 6 olduk? Olsun bizim gönlümüzde 60-0
1: bizim
0: bu kadar.
1: Çocuklarımız 4 döktük maşallah. Maşallah,
0: maşallah
1: diyorum
0: maşallah.
1: Gerçekten.
0: Şimdi bu olayı bana açıklar mısın? Beşiktaş var mıydı o sahada?
1: Yani Beşiktaş.
0: Uyduruyorum
1: yani,
0: şimdi bak yine.
1: Şimdi takımcılık yapmayalım. Milli takım olarak devam ediyoruz. Ama Beşiktaş yani şöyle. Milli takımın ilk golünü Beşiktaş'ın oyuncusu. Ya, kaptan Orkun Kökçü
0: işte
1: attı. Onu
0: bu,
1: söylemek
0: işte
1: gerekiyor.
0: Yani bunu söylemek için de birazcık. ama tüm takım muazzamdı. Harikaydı. Bizim çocuklar gerçekten çok güzel. Milli bir gurur yaşattılar
1: bize. Çok büyük bir gurur. Şimdi Amerika'ya gitmeden önce milli takımımızın son hazırlık maçıydı Türkiye'deki.
0: Biz seninle bir ay önce falan konuşmuştuk değil
1: evet.
0: mi? En son Amerika'da mı olacak
1: en son,
0: bu?
1: Şimdi Amerika'da Dünya Kupası düzenlenecek.
0: Tamam.
1: Tüm dünya takımları yani oraya kazanan takımlar maçı yapacak.
0: Tamam.
1: Ve en sonunda bir dünya şampiyonu olacak. İnşallah bizim çocuklar olur.
0: Bence olacak ya.
1: Onun öncesinde İnşallah. Türkiye'de düzenlenen son hazırlık maçıydı. Bizde yayınlandı. ATV'de yayınlandı. Hı-hı. Çok da güzel geçti maç. Şükrü Saracoğlu stadında.
0: Evet.
1: 50 bin taraftarımız da vardı.
0: Seni gördüm gördüm. Artist fotoğraflarını gördün mü orada?
1: Fotoğraflarını da
0: gördüm. Kardeşim evet. Medya'da yazdım o fotoğrafı.
1: Gördüm çok teşekkür ederim. Gurur
0: Canımsınız.
1: Duydum.
0: Canımsınız çok gurur. Tabii ki çok güzel bir gurur. Öyleyse.
1: Dün akşamın en önemli şeyleri bizim genç oyuncularımız gol attı. Can Uzun milli takımla ilk golünü attı. Deniz Gül milli takımla
0: maşallah.
1: İlk golünü attı. Bu çocuklar 20 yaşında pırıl pırıl
0: maşallah,
1: çocuklar.
0: Maşallah maşallah maşallah. O kadar gurur duyuyorum ki. Tabii ki yetişecekler değil mi? Yani ben şeyde tabii kalmışım. De. Ali Metin Feyyaz döneminde kaldım.
1: Onu ben hiç yaşamadım ama
0: sen
1: sadece
0: yaşamadın
1: duydum.
0: Değil mi?
1: Sadece
0: ya
1: duydum.
0: Şimdi bizim jenerasyon biliyor tabii ki. Sonra kimler vardı Fenerbahçe'de Galatasaray'da? Çok çok önemli.
1: Çok çok önemli
0: isimler
1: vardı.
0: O zaman da biz tabii oralardan geldiğimiz için buralara bu yaşlara ama yeni olan tüm böyle
1: şimdi
0: genç.
1: Şimdi Arda Güler diyeceğiz. Kenan Yıldız diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Can Uzun diyeceğiz.
0: Can Uzun.
1: Hakan Çalhanoğlu
0: hadi
1: diyeceğiz
0: bakalım,
1: inşallah.
0: Maşallah. Sen çok seviyorsun futbolu biliyorum.
1: Çok seviyorum evet.
0: Aynı zamanda biliyorsunuz ki turkuazradyolar.com'un içerisinde Aspor Radyomuz da var. Onun tüm böyle dijital işleriyle ilgileniyor sevgili Emre'cim. Sağ olsun, var olsun. O yüzden de her zaman hem kardeş hem can radyomuzdur. Aspor Radyo. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir oluruz yoluna. Ama hep birlikte söyleyeceğiz. Dinleyicilerimiz hazır mı?
1: Evet.
0: Tüyler diken diken şu an.
1: Zıplayarak söylüyorum.
0: Hadi radyonun sesini açıyoruz. Trafikte olanlar. Herkes camı şöyle bir açsın bakalım. Kimse rahatsız olmaz bu sesten. Milli takımımız için söylüyoruz. İş yerinde olanlar, evlerinde olanlar. Hazır mıyız? Radyonun sesini daha fazla açıyoruz.
3: Öyle sakin durduğumuza bakma. Habersizce kopan fırtına.

0: Dünyanın en iyisi bu kadar nokta Türkiye. Bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Minicik bir reklamım var, ardından geliyorum.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Şimdi eski ben yeni ben yapacağız gönlümün dostları, ama bunu buzdolabı için yapacağız. Yani buzdolabında yanlış sakladığımız yiyecekler yüzünden hem lezzet hem tazelik kaybolabiliyor, doğru. Ne kadar yanlış yapmışım bu eski ben. Şimdi yeni bene bir geçiş yapacağız bakalım. Şimdi fıstıklı hurma diye bir site var, çok hoşuma gitti.

0: maydanozu bir bardak suya koyup buzdolabında böyle çiçek gibi saklıyorum. Böylece çok daha uzun süre taze kalıyor. Baya bir kavanoz böyle. Kavanozun içerisinde, suyun içerisinde koyun diyorum. Köklerini birazcık kesin. Hepsinin tamamını değil tabii ki. Sonra orada saklayabilirsiniz buzdolabında. Eski ben çilek aldığımda orijinal baya ambalajında alıyoruz ya, sakladığında kısa sürede tazeliğini kaybediyordu. Ama yeni ben, çilekler cam kavanozda saklandığında haftalarca bakın daha uzun süre taze kalabiliyor. Baya bildiğiniz bir cam kavanoz. Şöyle güzel kapaklı. Eski ben, şimdi avokado yiyenler var mı? Ben de yeni yeni böyle sevmeye başladım. Çok fazla değil belki hayatımda ama avokadolar gece boyunca bekletildiğinde kararıyorlar. Diyorum bunlar niye kararıyor? Herkes sosyal medyada bir güzel kesiyor falan. Tabaklarına böyle sunumlar yapıyor. Renkler cıvıl cıvıl. Niye ben de bir tuhaf diyordum gönlümün dostları. Şimdi avokadoları limon suyuyla sakladığımızda daha uzun süre taze kalıyor. Tabii böleceğiz, böyle ikiye böleceğiz. O şekilde limon suyu ya da biraz içine limon koymamız yeterli. Eski ben limonları plastik bir poşette buzdolabına koyuyordum. En iyi şekilde korunacağını düşünüyordum. Ama artık yeni ben limonları su dolu bir kapta buzdolabında saklıyorum. Böylece 3 aya kadar taze kalmasını sağlıyorum. Sağlıyor muyuz böyle? Yapıyor muyuz dostlar? Hadi siz de yazın gelsin.
1: Bir reklam.
0: Tabii domatesleri buzdolabına koyup uzun süre renkleri falan şekilleri değişiyor. Dokusu tadı bozuluyor. Domatesleri oda sıcaklığında güneş ışığı almayan bir yerde saklamak daha uzun süreli tazelik sağlıyormuş.

0: Betül'cüm demiş ki eski ben demiş böyle salataları, malumları falan işte göbek salata da olur. Böyle biraz demiş şeye koymak için hani yemek için hazırlamak için demiş. Doğrudan hemen buzdolabından çıkarır koyardım diyor. Ama aslında çıtır olması için fıstık durumu da bunu söylemiş. Bak aynısını 30 dakika soğuk suda bekletmek gerekiyormuş. Güzel. Daha taze, daha çıtır çıtır oluyor galiba anladığım kadarıyla, değil mi? Ya işte bu salata konusunda bir yardımcım olması gerekiyor benim yanımda. Özellikle salata, yoksa diğer yemeklerde hazırlaması da falan hiç sorun yok. Niye bu salataya karşı böyle bir tembelliğim var bilemiyorum. Her şeyi denedim ama çok zorlanıyorum. Bir de böyle işte içinde kalmamalı o topraklar falan çok iyi temizlenmesi gerekiyor. O pestisitler falan, bunların duyunca da otomatikman insan acaba yesem mi yemesem mi? Çok açık net söylüyorum, itiraf ediyorum, artık dışarıda salata kesinlikle tüketmiyorum. Kendi evimde yapacaksam kendim diyorum, daha kontrollü ve dikkatli. Şimdi Meryem'cim gelmiş İzmir'den. Bu çileği söylemen çok iyi oldu diyor. Çocuklar için diyor gönlümün dostu, artık kavanozdayız. Evet, çilekler kavanozda. Sonra Samsun'dan sevgili Aylacığım geldi. Ben de salata yapmayı sevmem. Gönlümün dostu diyor. İkiziz zaten biz Ayla. Biz seninle gerçekten ikiz olduğumuzu düşünüyorum. Necmiye'cim gelmiş tabii ki. Benim de salatalıktan yana bir sıkıntım oluyordu. Böyle bu, yani iki gün kalsa dolapta değil mi? Böyle buruşuyor, bir değişik suyu çekiliyor. Ama o da bir yerde görmüş. Salatalığı poşetinden hiç çıkartma diyor. Salatalıkların üzerine kağıt havlulu bir şeyler yap böyle diyor. Ve poşetinde diyor havasını diyor alıyorum birazcık diyor. Ve mesela 10 gün falan diyor kalıyor. Ve hiç de bir şey olmuyor demiş. Tamam, bunu deneyeceğiz. Bunu kesinlikle deneyeceğiz Necmiye. Teşekkür ediyorum. Kısacık bir reklam molası. Minnacık geliyorum.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
6: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Yolundasın. Tatlı tatlı yaz şarkıları tabii ki Radyo Turkuaz'da her tarzında en sevilenleri. Şimdi kendimize hatırlatmamız gereken bazı şeyler var. Yani hatırladığımızda iyi hissedeceğimiz. Ben hatırlatayım mı bunu gönlümün dostları? Mesela veda edemediğin her hikaye yeni bir başlangıca gölge düşürüyor. Hadi yeni başlangıçlara var mısınız? Sahiç bir iyileşme nasıl başlıyor biliyor musunuz? İnkar bittiğinde başlıyor dostlar. Ve sonrasında yaramızın olduğu yer, onu da sevin. Hem de çok sevin. Çünkü ışığın içeriye girdiği yer orası olacak dostlar. Yaranızdan da sakın ama sakın korkmayın.

Yani eskiden demek istemiyorum. O zaman sanki çok yaşlıymış gibi hissediyorum ama gerçekten öyle. Eskiden gülünce çizgiler belirginleşirdi. Gülünce herkes güzelleşirdi ve dostlar. Tabii ki dertlerimiz vardı ama bunalımlarımız falan yoktu. Bu kadar insanlar antidepresan falan kullanmıyorlardı. Yani azdı, evet, yoksulluklarımız vardı. Neden olmasın, ama azı paylaşmak da insanı dehşete o zamanlar düşürmüyordu. Mutluluk böyle malla, güzellikle, markalarla falan ölçülmüyordu. Yani kusurluyduk, evet, kusurlu birçok şeyimiz vardı. Kıyafetimizden, tipimizden, ifademizden, olabilir gönlümün.

0: Ya benim canım ilkokul arkadaşlarım, İskenderpaşa İlkokulu. Gidelim mi o yıllara? Gidiyorum tabii ki. Jalem şu an bizi dinliyormuş. Esinim, Asudem, Astım, onlara kocaman selamlar gönderiyorum. Malta'ya gitti bizim küçük kız. He? Ne yapacağız? Bir gidemedik onun yanına galiba. Jale değil mi? Bu güzel arkadaşlıklara, dostluklara. Sınıf arkadaşlığı, ilkokul arkadaşlığı çok ayrıdır, çok farklıdır. Okul benim için önemliydi, kıymetliydi, gönlümün dostları. Her zaman eğitim hayatı. Onlar da benim kıymetlerim, beni dinliyorlar. Şu an selam göndereceğim. Şimdi yazın geldiğini nasıl anlıyoruz? En çok galiba şu karpuz peynir olayından anlıyoruz. Ama ya bu denk midir? Neden karpuzun yanında insanlar peynir yerler mesela? Neden yoğurt değil de mesela peynir? Yani karpuz peynir. Şimdi aslında bakıldığında bazen bilerek bazen de bilmeyerek yaptığımız şeyler var. Mesela bir şeker hastası doktora gittiğinde diyor ki tamam meyve yiyeceksin ama yanında muhakkak diyor böyle kan şekerini dengeleyecek bir şeyler atman gerekiyor. Bir süt ürünü diyor kullanmak. Süt olur, yoğurt olur diyor, peynir olur diyor. İşte galiba bu dengeli kan şekeri için bazen biz bilmeden bunu yapıyoruz. Çünkü karpuz yüksek oranda su içeriyor. Çabuk da acıktırıyor. Ama yanına protein gelince ne yapıyor? Sindirim yavaşlıyor. Daha uzun süre tokluk oluyor. Tabii ki bir denge lezzeti, kan şekeri dengesi. Bunun için peynir yani protein yan yana geldi. Bir de yağ içerdiğinden meyvenin aslında belki de çok hızlı kana karışımını yavaşlatıyor gönlümün dostları. Tabii bir de sıvı dengeleme var. Yaz aylarında karpuzun vücuttan attırdığı su peynirin içerdiği tuz ve minerallerle de aslında dengeleniyormuş. Yani bu yüzden. Aslında bu yüzden bunu hiç düşünerek yediniz mi bilmiyorum. Tadından dolayı mı, böyle olduk, böyle alıştık, herkes böyle yiyor diye mi? Hadi yazın gelsin diyorum. 505-188-30-0'dayım. Mini minnacık bir reklam molası.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri

0: olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzelden

bu dünyaya niye geldik? Bugün birazcık aslında onu bir düşünme zamanı. Biz ne yapıyoruz bu geçici dünyada? Yani bazen tabii ki böyle sonsuza dek yaşayacakmışız gibi düşünüp bazen de gerçekten çok az zamanımız olduğunu düşünüyoruz. İşte bunu dengelemek bir yaşam sanatı gönlümün dostları. Şimdi biraz yaşam sanatından ikinci saatte bahsedeceğim. Biraz yine hayata dair, ilişkilere dair ve özellikle kendimizi yapılandırmaya dair mesajlarım olacak. Önemli mesajlarım. Bu arada Tülay diyor ki peynir saklama kabına bir küp kesme şeker koyuyorum. Aa, ben bilmiyordum bunu. Ne oluyor o peynirle? Alaka mesela, ben kesinlikle suda bir gün bekletmeden peyniri tüketemiyorum. Ertesi gününe tertemiz o suyu yıkıyorum birkaç kere. Ondan sonra yiyebiliyorum. Bir de vallahi koyun %45 mi diyorlar o marketlerde? Koyun fazla olacak, %40 keçi, inek sütü biraz daha az olacak. Hani o ezine dedikleri de yani o koyunun o güzel tadından geliyor galiba, değil mi? Bakın ne yaptık biz, 10.59 kahvaltısını etmeyenler var mı? O zaman hemen etsinler diyorum. Benim gibi çok erken edenler varsa da yavaş yavaş öğle tatiline doğru gidiyoruz. Şimdi Elvan Hanım da diyor ki mesela ben de turşu ve tatlı yemesini çok seviyorum. O da enteresan. Yani ben eğer tatlı yediysem zaten bayıldığımı hissediyorum. Böyle içim bayılıyor. Muhakkak tuzlu bir şey turşu yerim. Bak bu da olabilir Elvancığım. Bir ikizim daha var biliyorsunuz ki benim. Canımın içi. Şu an Almanya'ya selamlar. Güleyim Elvan'ıma. Diğer Elvan'ıma. Pek çok mesaj gelmiş. Zeynep'cim gelmiş, hoş gelmiş. Mersin'den Zeynep minimizi görüyorum. Esra'larımı yüzü görüyorum. Fatmalarımız Antakya'dan. Fehime'cim için de gelsin. Kız kardeşi Hicret ve eşi Ömer'e de bir şarkı istemiş. Şarkılara bakacağım ama önce bir haber merkezimize gidelim. Ardından buluşuyoruz. Sizi başka frekanslara bırakmıyorum. Kahve mi, çay mı?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye bölgesinde istikrar adasıdır. Diplomaside, sanayide, savunmada söz sahibi olan bir Türkiye var dedi. Ekonomide çifte rekor kırıldı. Türkiye yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Milli gelir yıllık 1 trilyon 639 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüşerek tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de

0: ve çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 51 kişi yaralandı. Üreticiye destek meyvesini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma tarihi belirlendi. ABD'de bulunan Timur Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

elbet diyor, onlar da severler diyor. Ama işte geçmiş olur, geçmişte kalır. Şimdi bazen insan ısrar ediyor, olmayanı oldurmaya çalışıyor. Ama şu an gökyüzü ne diyor biliyor musunuz? Yenilik istiyorum diyor. Evet, yani yenilik istiyorum diye de bağırıyor. Çünkü yenilik enerjisi hakim. Ve eğer hani değişmeye inat edersek, bazı şeyleri değiştirmek için yola çıkmazsak, bünyemizde bu sefer gerilim olur, bu sefer ne olur, baskı olur dostlar. Eğer böyle son zamanlarda biraz gerginseniz sebebi bu olabilir. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama siz de direniyor olabilirsiniz. Bazı kalıpları kırılması gerekiyorsa kıralım. Bakın kıralım. Ve özellikle hani gör, anla diye de bazı olaylar çıkıyordur şu an o kalıpların kırılması için. Yani hayatımıza yeniliklerin gelmesinden korkmayalım. Hadi gelin onlara alan açalım. İkinci saatime hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Yarimden ayrı düşer.

0: de kaçırmayın. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yeni

Sevgili dostlar, psikolog Mustafa Çeşme demiş ki insan ilişkilerinde en büyük yanılgımız sevginin zıttını nefret zannederek o öfkeye tutunmak. Bakın bu çok önemli. Oysa bağları asıl koparan, aradaki köprüleri tamamen yıkan duygu öfke değilmiş. Sessizce gelen o devasa kayıtsızlıkmış. Yani birini sevmek, ona dair bitmek bilmeyen bir merak duymaktır. Bugün ne yaptı, neye güldü, canı neye sıkkındı ya da şu an ne yapıyor gibi sorular sormak. Yani seni seviyorum cümlesinin gerçek ve en can acıtıcı tersi de aslında senden nefret ediyorum değilmiş dostlar. Evet, evet, bunu zaten deneyimlerle anlıyoruz, ilişkilerle. Yani artık seni zerre kadar merak etmiyorum. Evet, var. Böyle şeyler yaşamıyor muyuz? Siz de bir bakın kendi hayatınıza da karşınızdaki insanlara. Sizi merak etmiyorlar. Sizi sevdiklerini söylüyorlar. Sizinle yan yanalar. Ama nasıl bir sevgidir bu? Merak etmek, birine dair merak duymak tabii ki çok kıymetli. Seni seviyorum tam tersine seni merak etmiyorum demek. Yani bunu bir toparlamak gerekiyor. Çünkü nefret içinde hala bir miktarda olsa bir hayal kırıklığı ya da dolaylı bir bağlılık barındırıyor. Ama merakı kesmek, o insanı hayat kitabınızda

Şimdi stüdyoda çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla biraz dertleşiyorduk şarkı molasında. Bir bana uğramış. Anneciğimi soruyor tabii. Annem biliyorsunuz ki ileri derecede demans. Yani Alzheimer'a dönüyor mu, dönmüyor mu? İkisi aynı şeyler mi? Artık bizim kafamız çok karıştı ama bir demans, vasküler demans olduğu söylendi. Onu konuşurken şu çıktı ortaya aslında. Çok büyük bir farkındalık. Biz bunu tabii ki en başından beri anlamaya başladık. Annemin bir takım kronik hastalıkları vardı. İşte şekerdi, tansiyondu, ciddi ciddi ilaçlar içiyordu. Ya da böyle çok hafif kamburluğa doğru gidiyordu. Yani çok böyle minik bir kamburluğa doğru gidiyordu. Çünkü çok koşturuyordu. Zamanında çok koşturmuş. Çok şey yaşamış. O da anacığım benim, bir tanem. Fakat sonra şunu gördük. Evhamlıydı. Biraz, evet, evham biraz değil. Bence fazlasıyla evhamlıydı. Bir evhamı vardı. Bir telaşı vardı. Bir böyle kontrolcülüğü vardı. Bir hayata dair hep bir korkuları vardı. Tabii ki yaşadıklarından dolayı. Evlatları için, her şey için. Sonrasında bu hastalıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Vücudundaki bütün o kronik hastalıklar bir kere bir iyileşti. Birçok ilacı zaten kullanmıyor. Sonra o kamburluk dediğimiz şey gitti. Annem dik olmaya başladı. Dik yürüyor. Ve şunu gördük şimdi arkadaşımla konuşurken, insanoğlu işte hep diyoruz ya, beden sağlığı kesinlikle beyine yani aklımızla, bilincimize bağlı. Yani biz kendimizi gerçekten korkarsak, yorarsak, hep evham içerisinde olursak, vücut kesinlikle alıyor onu. Oradaki artık ne oluyorsa onu, hadi doktorlar çok daha iyi biliyorlar, vücuda yansıtıyor. İşte bu tansiyon oluyor, bu şeker oluyor, bu işte ne bileyim böbrek oluyor, kalp oluyor. Birçok hastalık aslında beynimizdeki o düşüncelerle, hissettiklerimizle, yaptıklarımızla, korkularımızla, duygularla değişiyor. Yani o yüzden hep diyorum ya, bastırmayın duygularınızı, ya da işte çok aşırı öfkeli olmayın. Öfke mesela karaciğeri rahatsız ediyor. Kalp krizleri mesela, o krizler de aslında bana göre hep bastırılmış, hep öfkeli duygulardan kaynaklanıyor. Yani demem o ki, bunu böyle görünce insan sevinsin mi, üzülsün mü? Hani öbür türlü olsaydı belki o kronik hastalıklar bedeninde başka rahatsızlıklar getirip yine canını yakacaktı. Bu türlü olunca da anacığımızla konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz. Yani böyle bir, nasıl anlatayım, biraz zor anlatılması, devansı olanlar, Alzheimer hastası olanlar muhakkak bilirler. Yani çok orantılı, çok birbirine

Kendimizde düşündüklerimiz, hislerimiz, duygularımız. O yüzden diyorum ki tabii ki bir anda şu an gamsız olamayız. Tabii ki her an böyle bir düşüncelerimizi anında değiştiremeyiz, bakış açımızı değiştiremeyiz. Ama bunun için belki bugün bir şeyler yapabiliriz. Neden olmasın? Çok evhamlanmayın, çok her şeyi kafanıza takmayın. Değmiyor gönlümün dostları. Kendinize iyi bakın. Kalbinize ve en çok beyninize.

Connect'te kaçırmayın. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

Şimdi dopamin nedir dostlar? Hemen bir sınav yapıyorum. Soruyorum. Dopamin, şimdi ben kendime sorduğum anda bile o serotonin falan bazen karıştırıyorum. Dopamin beynin ödül sistemini yöneten, motivasyon ve böyle odaklanmayı tetikleyen önemli bir sinir iletici.

birisi. Yani buna biz aslında halk arasında mutluluk hormonu olarak biliyoruz. Tabii ki asıl görevi bizi bir ödül için harekete geçirmek ve o davranışı alışkanlığa dönüştürmek. Bakın bu çok çok önemli, dopamin olayı. Peki yani bazen gerçek lüks pahalı şeyler değil, ruhunu sakinleştiren küçük alışkanlıklar diyoruz ya. O zaman biz bu küçük alışkanlıkları bulsak, bizi rahatsız etmeyen böyle işte doğal dopamin kaynakları ne olabilir diye bir düşünün bakalım. Doğal dopamin. Şimdi normalde dopamini nasıl mesela... nasıl dengeleriz? İşte derler ki egzersiz yapın derler, uyku düzeninize dikkat edin derler, beslenmenizde işte omega 3 olsun, magnezyum olsun falan denir, protein, güneş ışığı almak denir, sosyal medya, şekerli gıdalar, sürekli bildirimler gibi anlık uyarıcılar aslında bizi duyarsızlaştırıyor, hani bunlardan kurtulun denir. Ama bakın size çok daha kolay bir şeyler söyleyeceğim. Hazır mıyız acaba? Not bile alabilirsiniz. Mesela uyandınız, çoğu insan yatağını toplamadan işe doğru yol alıyor. Nasıl olsa akşam geleceğim diyor. Herkes için geçerli değil. Bazen ev hanımlarımız diyor ki başka şeylerle uğraşıyorlar belki. Yatağı toplamak istemiyorlar. Hani falan filan. Şimdi bunun detaylarına girmeyeceğim. Yatağınızı toplamak, odanızı şöyle bir havalandırmak. Bakın doğal dopaminmiş bunlar. Ya da odanızı toparlamak, soğuk bir duş almak, soğuk duştan bahsediyorum, sessizlikte bir süre oturmak. Bunu yapar mısınız gönlümün dostu? Ben bunu ara ara yaparım. Çok da hoşuma gider. Özellikle hafta sonları tek başıma olduğum zamanlarda sessizlikte bir süre otururum. Kitap okumak doğal dopamin. Radyo dinlemek doğal dopamin. Bulaşık makinesini boşaltmak desem bana güler misiniz? Bence gülmeyin, evet. Sonra bazı böyle panolar oluşturabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenlerle ilgili listeler olabilir o panolarda. Ben de mesela var, ben de yapıyorum. O panolara bir şeyler yazabilirsiniz. Yani içten sohbetleri de buna ekleyebiliriz. Sevildiğini hissetmek diyebiliriz. Doğada yürümek diyebiliriz. Huzurlu bir zihin aslında doğal dopamin.

ki sizi hiçbir yerlere bırakmıyorum. Daha vaktimiz de var. Bir 10 dakikamız daha var. Ama anlatacaklarım o kadar çok ki bugün eğer yetişmezse zaten yarına yine sakladıklarım var. Fakat bir de sizi görmek istiyorum. Neredesiniz diye 500-588-30-0. Vallahi şu an sevgili İbrahim'i görüyorum. Özlemimizi görüyorum. Vildanlar ve Sedacıklarım. Onlar gelmişler. Şimdi hepsini tabii ki mesajlarını birazdan kendim okuyup onları bir yorum yazacağım muhakkak. Sakay'dan Şeyma'cımı görüyorum. Şeyda'mız Kayseri'den selam olsun. Canım polisim benim ya. Güzeller güzeli. Şeyda fotoğrafını vallahi herkese gösteriyorum. Söyleyeyim ben. Gösterme diyor, bana kızıyor. Rize'den Muhsin Beyciğimi görüyorum. Senem'i görüyorum. Kırıkkale'den Mahmut bizimle. Zehrin sen de hoş geldin.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne işi?

Sakarya'dan Şeyma'yla yazışıyordum. Tatil sonrası bir baktım. Bütün o çamaşırları dökmüş halının üzerine. Aynı ben, aynı. Hadi böyle güzelce ne, tertemiz olsun her şey diyorum hayatlarınızda gönlümün dostları. Unutmuyoruz beraber her gün adım adım iyiye, birlikte iyiye. Yani bazı şeyleri toparlarız, düzenleriz. Program başında dediğim gibi gökyüzü biraz yenilenme enerjisinde. Direnmeden bu bana ne anlatmak istiyor, bu olay bana ne söylemek istiyor diye. Lütfen o şekilde düşünerek yarın da saat 10'da yine buluşarak, dertleşerek, konuşarak bazı şeyleri çözeriz. İyi ki varsınız benim güzel dostlarım. Fatmacığım gelmiş. Hoş geldin Fatma. Seni de görüyorum. Ne kadar güzel bizim dinleyicilerimiz. Valla erkek dinleyicilerimiz yakışıklı. Kadın dinleyicilerimiz çok güzel. Çocuklarımız zaten çok çok çok tatlılar. Onlara buradan selam. Arada gönderin bakalım fotoğraflarınızı. Maideciğim hoş geldin İzmir'e. Selamlar. Çeşme'de şu an beni dinliyor. Konya'da Bünyamin'i görüyorum. Necmi Beyciğim nasılsınız? Kahve hazırlamış. Benim için kahve hazırlamış. Çok teşekkür ediyorum. Cansınız ya, var olun, sağ olun. Uğurcum sana da çok teşekkür ediyorum. Ve sabah saatlerinde yine Şeniz'i görüyordum. Onun için de bir şarkı gelsin diyorum. Şule'mizi görmüştüm. Adını sayamadığım dinleyicilerim varsa onlar için de bu şarkı artık veda ediyor. Birazdan kim geliyor? Hilal Özgani mikrofon başında. Kendinize çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye bölgesinde istikrar adasıdır, diplomaside, sanayide, savunmada söz sahibi olan bir Türkiye var dedi. Ekonomide çifte rekor kırıldı. Türkiye yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ekonomi 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Milli gelir yıllık 1 trilyon 639 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'la görüşerek tarafların birbirlerine saldırmama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Amili futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı müsabakayı 4-0 kazandı. Adana'da yangınla mücadele tedbirleri kapsamında 11 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yeni bir araştırmaya göre her 5 ergen ve genç yetişkinden biri üzgün, öfkeli, gergin veya stresli hissettiğinde yapay zeka sohbet robotlarından destek alıyor. Uzmanlar bunun ciddi riskler barındırdığını belirtiyor. Teknoloji şirketi Google, hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunu azaltmak amacıyla Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde toplam 32 milyon kısırlaştırılmış erkek sivrisinek salmak için ABD hükümetinden izin talep etti. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

bakalım. Ay keşke böyle iple çekseniz ya, Hilal Özgen yayına başlasa da gelse de işte falan diye. Çok isterdim öyle bir ünlü radyocu olmayı. 12.05 saatler, gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Yurdun dört bir yanında dinleyen, yavru vatan Kıbrıs'ta olan, yurt dışında dinleyen, keyfi yerinde olan, morali bozuk olan, şifa bekleyen, kim varsa aramızda hepsi hoş geldi radyosuna. Çok özel şarkılarla dop dolu bir yayına daha Radyo Turkuvaz'da var mısınız? 0505-188-30-0'dayım. Nasıl şarkılar var bugün? Ay.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

yalnız ama bizde şöyle bir şey var. Ay bugün çok kötü uyandım. Bugün hiç keyfim yok. Bütün gün böyle geçiyor. Yo 5 dakikada her şey değişir. Öyle yeter ki kendimizi, ben de çok yapıyorum. Kendimizi şartlamayalım. Dünya Kupası kadromuz belli oldu. Akıllar orada. Kadın erkek hepimiz Dünya Kupası konusundayız. Kalecilerimiz Altay, Mert Günok, Uğurcan tabii ki var. Orta saha, forvetler falan hep belli, az sonra konuşuruz. Yani hepsini de tanıyorum ya. Yani isim olarak. Çok tatlılar ya.

0: araştırma yapılmış. Bu arada Afrika üzerinden sıcak hava dalgası geliyor. Bunun detaylarını az sonra konuşacağız. Türkiye'de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 45.488 liraya yükselmiş. Buna bir şey yemeyip içmiyor herhalde. Bekarlar.
1: Aşkımın sonbaharı.
0: Allah aşkına bekar birkaç kişi varsa yazsın ya aylık maliyeti.

0: Garibim yer ver.
1: Garibim yer.
0: Garibim yer ver.
1: Garibim.
0: İstanbul'da %51 trafik. İstanbul'un yarısı yine trafik. Dün ne oldu? %26-27'de kaldı. Hop, bugün yarısı trafikten. Yüzkey Altınşehir yönü meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza kaldırılmış ama yoğunluk devam ediyor. Geçmiş olsun. Tam İstanbul'un göbeği. Mecidiyeköy Çağlayan yönü sağ şerit trafik kazası. Yaralanmalı, çok geçmiş olsun. Bir şerit trafiğe kapalı.

Hemen devam edelim. Şu havayla ilgili doğru haberleri almak istiyorum da bir yandan. Mesajlarda yıkılıyor. 0505-188-30-0 isim okuyalım. Şu an bir konuyor. Seni dört gözle bekliyoruz demiş Beyda. Uğur İzmir, hoş geldin kızım. Seni dört gözle bekliyoruz canımın içi demiş. Sen başkasın diyor. Elvan, Füsun'un yerini doldurmayacağım. İkimiz de biliyoruz. Yerim seni. Ne zaman geliyorsun? Aydın'dan Yeşim. Pakize'cim hoş geldin canımın içi. Bursa'dan Birgül ben. Eşime öpücükler demiş. Herkese hayırlı işler. Ay evet ya, bugün böyle esnaflarımıza bol kazançlar. Derde sıkıntıya düşmüşleri. Değil mi Allah, böyle bir yerden bir para. Bugün ne bileyim fabrikada çalışıyordur, dinliyordur, toplu alanlardadır. Reçmecidir, son ütücüdür. Onları

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Esnek'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

duygulu arkadaşlar. Sizde duygular nasıl bilmiyorum ama çok yakında herkes aynı duyguya erişecek bu konuda. Çünkü Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosu bir videoyla açıklandı. Yemin ediyorum hala gözümden yaş geliyor izlerken. O Dünya Kupası'ndaki Hasan Şaşlar, Emre Belezoğulları'nın da olduğu bir video. Abilerinin ellerine bir zarf içerisinde bu yılın kadrolarının fotoğrafları gidiyor. Ay ben ağla ağla Rabbim ülkeme ve bizim çocuklarımıza.

Can Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Abdülkerim, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik ve tabii teknik direktörümüz Montella. Vallahi başarılar çocuklar, yolunuz açık olsun. Sabah 5, gece 4 hiç fark etmez, kalkıp maçımızı izleyeceğiz. Bakalım nerelere kadar gidecek. Kadroya çok güveniyorum, çok inanıyorum. Türkiye'ye, milli takımımıza, bizim çocuklara inanılmaz güveniyorum. İçimde bir his sanki olacak gibi. Ne dersiniz? Bu arada bize Dünya Kupası'nda o müthiş anları yaşatan eski milli takım futbolcularımızı da sevgiyle selamlamak istiyorum. Hatırlarsanız çığlık çığlığa bir Dünya Kupası'ydı ama yılların ardından yine gidiyoruz. Yine gidiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almayı hak kazandı. Bizim çocuklarımızı da bir tebrik edelim ya, onlar da zor bir dönem geçirmedi.

Masrafı ne dedim ya? İyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan Turgut yazmış. Aldığım maaş asgari ücret. Aylık giderlerse 15.300. Ev kirası 8. Nafaka 2500. Nafaka kış şartlarında. Doğalgaz faturası. Ay hepsini yazmış. Kıyamam ya.

sabahtan bu yana sizleyiz. Harika gün, harika radyo, süpersiniz. İnsanı kendine getiriyorsunuz. İyi çalışmalar demiş. Vallahi biraz motivasyona ihtiyacım vardı. Bilerek okudum. Sonuçta sabahki arkadaşlarımı da övmüş yani. Özge Aydın'dan müthiş bir gün, çok güzel bir hava. Arkadaşlar bugün İstanbul'da az önce araçla gelirken 30 küsür dereceyi gördüm. Eşinle kızına bir şarkı gönderelim. 0505 188 30 00'dayım. Erzurum'da, ay Erzurum'a kocaman bir alkış, yine gözlerim dolu dolu okuduğum bir haber. Diyorum ya ben, gün içerisinde iyi bir haber okur muyuz diye, onlardan biri. Erzurum'da bir polis memuru, tüm emniyet birimimize selamlar. Yolun karşısına geçen kaplumbağa için

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Ah ne güzel oldu ya, ne güzel oldu. İki elin kanında olsa da gel. Eğlendik biraz, oynadık ama ben saat sonlarını böyle seviyorum. Azıcık hüzünlendireyim dinleyicimi. İhtiyacımız var buna. Sürekli gülerek olmaz, bir tuhaflık vardır. Ne diyoruz biliyor musunuz? Bugünün böyle duygusal konuşmalarına. Bunu hep söylüyoruz, Reels'larda izliyorsunuz, sosyal medyada okuyorsunuz ama bazen belki bir radyocunun söylemesi. Başkalarının seni tüketmesine izin verme. Eğer seni aramıyorlarsa uyu, mesaj atmıyorlarsa telefonunu bir kenara kaldır. Güzel bir gün geçir.

yapayım ya? Daha neler çalayım bilmiyorum. Önümüzdeki saat için tarzımız ne olsun? Hareketli, slow. Ne istiyorsunuz? Azıcık yazın ama şarkı isteği gibi değil bu. Tarz olarak. 0505-188-30-0. Bakayım yeni mesajlar tabii ki var. Süreyya Söylemez İskenderun'dan. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan mesaj. Yeni saatteyiz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezi 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor. Oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır dedi. Hane halkı bütçesinde en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı. Geçen yıl harcamaların %29.3'ü konut ve kiralar için yapıldı. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımı bugün saat 13.30 itibarıyla ABD'ye gidecek. İsrail'in 2 yılı aşkın sürdürdüğü saldırılarla altyapıyı yok ettiği Gazze şeridinde binlerce Filistinlinin hayatını tehdit eden su krizi yaşanıyor. İsrail 300 bin metreden fazla su şebekesini tamamen yok ettiği gibi 34 su kuyusunu da doğrudan hedef aldı. Birleşmiş Milletler dünya genelinde aşırı hava sıcaklıklarını tetikleyen El Niño hava olayının geri dönmek üzere olduğunu açıkladı. Küresel sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracak bu doğa olayının Eylül ayından önce başlama ihtimali %80'e ulaştı. Florida eyaleti ChatGPT'nin özellikle reşit olmayanlar için güvenli olmadığını bildikleri iddiasıyla OpenAI şirketine ve üst yöneticisi Sam Altman'e dava açtı. Florida ürünün yarattığı tehlikeler iddiasıyla OpenAI'ya dava açan ilk eyalet oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

bakalım. Uymayanlar kendi başının çaresine baksın, çünkü inanılmaz yüksek cezalar var. Aksaray'da alkol metreyi üflemeyen sürücüye 352 bin lira ceza kesildi. 5 yıl ehliyeti alındı. Üflese daha azmış.

olsun hangi hataya hangi ceza yazılıyor. Alkometreyi üflemedi, 5 yıl ehliyetine el konuldu, 352 bin ceza kesildi. Hemen ardından Bolu'dan bir haber. Dur ihtarına uymayarak 2 kilometre kaçıyor bir sürücü, 200 bin lira para cezası uygulanırken aracı 2 ay süreyle trafikten men ediliyor. Ve bu ara zaten normalde 2 ay sonra tamamen men edilir. Arabayı satsa bu cezayı ödeyemez. Ben ona üzüldüm ya. Dur deyince durun.

işimiz, Umran Oto ekspertiz. Bir reklam. Hilal Özgani ile sosyal hayat. Anlamadım.

kendimizi bugün önemsemeyi bir kez daha hatırlıyorduk değil mi? Başkalarının seni tüketmesine izin vermiyordun. Seni aramıyorlarsa uyu, sana mesaj atmıyorlarsa telefonunu bir kenara kaldır, güzel bir gün geçir. Eğer mesafelilerse ve sana neyin yanlış olduğunu söylemeyi reddederlerse umursama ve kafanı dağıt ya. Önce kendin için yaşıyorsun, diğerleri ikinci plan değil mi? Ama kim ki kendinden önce fedakarlık yaparak başkalarını daha önemsiyor ve kendini üzüyorsa bence Allah da ona kızıyor. Ben hep böyle düşünüyorum. Eğer depresyondaysanız 5 işareti var özellikle. Kirli oda, temizlik yapmamak, hobilerle ilgili ilgiyi kaybetme, hijyende gevşeme, yataktan uzun süre çıkmama, içine kapanma, geceleri uyurken zorlanma. 5 belirti varsa ne yapıyorsunuz? Hekime koşuyorsunuz.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane cool olur olur. Baya cool olur. İşte budur. Cool.
4: Yeni Sprite Cool Mint. Baya cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint.
4: Dene gör.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz.

Ya size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani bunu böyle dostça arkadaşça konuşuyormuşuz gibi. Etrafınızda, apartmanınızda, mahallenizde çok yaşlı, yalnız yaşayanlar varsa arada bir kapılarını çalın. Nasılsınız deyin. Bir şeye ihtiyacı var mı yok mu? İyi mi? Durumu ne? Yani hayatta mı diye lütfen bakın ya. Ben bu haberlere aşırı üzülüyorum. Çünkü yine haber Mola'dan. Menteşe ilçesinde 10 gündür haber alınamıyordu. 74 yaşındaki bir amcamız. Okumuştum mesajı. Yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu ya adam. Lütfen birbirimize yardımcı olun.

arkaya. 0500-588-30-0'dayım son mesajlar için. Sevgili Süreyya, sevgili Neşe Afyon'dan seni çok seviyorum yazmış. Çok tatlısın. Sana bir şarkı göndereyim mi Neşe'cim?

Sertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.

0: Arkadaşlar yayın bitti. Ben yine unuttum yayının bittiğini. Sus. Devam edeceğim yani. Kendinize iyi bakın. Yarın 12. Öptüm.
1: İnceden inceden merhem getirme. Yaram içerden.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezi 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor. Oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen Milli Aile Haftası kapsamında ülke genelinde 4973 etkinlik yapıldığını bildirdi. Kurban Bayramı tatilinde kimlikle giriş yapılabilen Gürcistan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin farklı illerinden 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Milyonlarca futbol sever Dünya Kupası için Amerika'ya akın ediyor. Uzmanlarsa son dönemde artan ölümcül Ebola vakaları dolayısıyla endişeli. Ebola salgını organizasyonu bir süper yayıcıya dönüştürebilir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. 25-34 yaş grubunda yüksek öğretim mezun oranı %45,6 oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi. Ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500, arpada ise 12.700 lira olarak belirlendi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bir Star kod

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığın evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor. Pilot Garaj Oto
11: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.

0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Sertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul merkezi 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor. Oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen Milli Aile Haftası kapsamında ülke genelinde 4973 etkinlik yapıldığını bildirdi. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'le çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi. Mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 51 kişi yaralandı. Üreticiye destek meyvesini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı son 6 yılda süt üreticilerine sağlanan 24,6 milyar liralık desteğin Türkiye'yi Avrupa'da 3. sıraya taşıdığını duyurdu. Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma tarihi belirlendi. ABD'de bulunan Timur Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.

0: Geberteyim.
1: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
2: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
3: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
4: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
5: Keşke elimden bir şey gelse.
6: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Hadi bu yaz çok havalı. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Erdoğan, Sayıştay başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü müessesesidir, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor, oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır, dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımımız ABD'ye gitti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler ilk maçı 14 Haziran Pazar Avustralya ile yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin Pars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi'ne başvurması gerektiğini bildirdi. Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı. Belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim yapılacak. Seçimlerde oy verme 8 ila 17 arasında yapılabilecek. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. 234 binli en yüksek satış Nisan'da görüldü. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Aragaz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Erdoğan, Sayıştay başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü müessesesidir, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor, oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır, dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımımız ABD'ye gitti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler ilk maçı 14 Haziran Pazar Avustralya'yla yapacak. İçişleri Bakanlığı'nca ihbarların tek bir çatı altında dijital ortamda toplanması için Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması hizmete sunuldu. Uygulamadan ayrıca radar ve trafik kontrol noktaları sorgulanabiliyor. Uygulama telefonlara 500.000'den fazla indirildi. Tarkan'ın Ankara'da vereceği ücretsiz konser büyük ilgi gördü. Konsere bilet almak isteyenler online sıraya girerken biletler kısa sürede tükendi. Megastar 5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak. 5-7 Haziran'da İstanbul'da Sıfır Atık Forumu yapılacak. 183 ülkenin katılacağı zirvede dünyanın geleceği için çevre ve enerji politikaları görüşülecek. Yaz geldi, İstanbul'da plaj sezonu 15 Haziran'da açılıyor. Bu yıl yüzme alanı olarak belirlenen 95 nokta 15 Eylül'e kadar İstanbullulara hizmet verecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: kuzum.
1: Ayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen hareket edecektik. Ha işte geliyor.
2: Evet, geldim. Yayına başlıyoruz. Hadi bakalım, hazır mıyız? Çok mesudum.
0: Hop dedik Ayhan Show. Bu istasyonda her akşam yayında. Sakın ola, kaçırmay.
3: Evet, iyi akşamlar. Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün ayın ikisi. Saatler 17.07'yi gösterirken Hop Dedik Show başlıyor. Lubex motor yağları... Hop Dedik Show

ayağımıza ve radyomuza yerli üretim, yerli sermaye. Modern teknolojiyle donatılmış Belgin Madeni Yağlar üretim tesislerinde tamamı yerli sermaye ve aynı zamanda 65 yıl aşan tecrübeyle muhteşem Lubex motor yağları üretiliyor ve dünyada 50'den fazla ülkede milyonlarca aracın motor ve aksamlarını koruyor, sürücülere güvenli, keyifli ve sürüş vaat ediyor. Özellikle tabii ki motorundan daha fazlasını deneyimlemek isteyen sürücüler aynı zamanda Lubex'le daha uzun servis aralıkları ve yakıt tasarrufu da elde ediyorlar. Şu anda yolda tüm Türkiye'de ve dünyada binlerce otomobil Radyo Turkuaz'ı dinlerken ben de sizlere Lubex motor yağlarını anlatıyor ve tanıtıyorum.

0: Ar-Ge merkezi sayesinde son teknolojiyi müşterilerine en uygun şartlarda sunarak ödenen bedelin maksimum ürün performansı, kazanç ve tasarruf olarak geri dönmesini sağlıyor. Lubex motor yağları.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Gayet güzel. Peki dostlar. Yayınımız başladı. Az evvel de söylediğim gibi binlerce otomobil şu anda yollarda. Siz de bana kulak

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EZCO demek.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Saatler 17.18'i gösteriyor. 2 Haziran günlerden Salı. Dostlar, yayınımıza sizleri lütfen ortak olun. Nasıl oluyor bu iş? WhatsApp diye bir icat var. Oradan mesaj yollayabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Öncelikle saat 6'ya kadar neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yollarda durum ne? Biraz bilgi alalım, hava durumu, yol durumu. Ondan sonra saat 6'da da ortaya bir konu atarız, onu sizlerle beraber paylaşırız. Saat 8'e kadar buralardayız. Tabii şirketlerden de çıkışlar yavaş yavaş devam ediyor. Servis araçları, özel otomobiller, toplu taşıma, Allah Allah, her yerde varız. Maşallahımız var, her yerde var Radyo Turkuaz. Instagram'ı da sizlere iletelim. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram hop dedik Ayhan. Dileyenler bizleri takip edebilirler. Çok küçük bir reklam arası verelim. Hemen ardından Lubex motor yağları hop dedik show tekrar devam edeceğiz.
1: Bir reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İstanbul trafiğinde yoğunluk %63 seviyesinde. Belli noktalarda küçük çarpmalı kazalar var. Bir de araç arızası var. Geçmiş olsun dileklerimi iletelim. Belli ki birazdan daha da artacak bu yoğunluk. Yollarda olanlara selamlar.

0: musical.
1: Madem bize ölmüyordun, rol

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Viyana'ya mi gidelim? Viyana. Viyana deyince 90'lı yıllarda Falco vardı. Çok ünlü bir şarkıcıydı. Onun Viyana Calling parçası. Çok severdik. Diskoteklerde çok da çalardım. Ben diskoteklerde de çalışıyordum. Böyle bir durum. Yıllarımız tabii radyo ve DJ'likle geçtiği için döneminin şarkılarına, yabancı şarkılarına da hakimim. Ne zaman Viyana dense o gelir aklıma. Falco hayatını kaybetmişti. Viyana'dayız. Özer ve Hakan. Yakışıklı fotoğraflarını yollamışlar. Selamlar. Antakya'dayız. Sevgili Mehmet bizleri dinliyor. Almanya'ya gidelim. Hamburg'dayız Yenal. Oradan hemen hop Bolu'ya gelelim. Güzel ve güneşli bir gün varmış. Şimdi okul çıkışı. Eve gitmeye çalışıyoruz. Eyvallah, iyi yolculuklar. Denizli'de yağmur var. Trafik oldukça yoğun Fatma. Siirt'e bir selam yollayalım sevgili Yusuf.

0: tatil için ben de 2 günlük böyle bir zaman dilimi yakaladım. Dün de yayında anlatmıştım. Ondan sonra Kuzey Kıbrıs'a geçtim. Yerine'deydim. Orada sevgili biz arkadaş grubumuzla yeni bir dostla tanıştık. Sevgili Gürkan'a da buradan bir selam yollayalım. Şu anda radyo başında Gürkan. Ne haber, nasılsın?
1: Ay, ne kadar değişik bir tip.
0: Gürkan hakikaten çok can, böyle iyi de arkadaş olduk onunla. O da artık bizim arkadaş grubumuzun içerisinde güzel zaman geçirebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz insanlardan bir tanesi. Sevgili Gürkan da şu an beni dinliyor. Ona dedim mutlaka sana bir

Bekir İzmir, Falco hayatını kaybedeli seneler oldu. 1998 yılında hayatını kaybetmişti. Onu sen kendin dinlersin. Burada olmaz o.

0: Ankara'dan sevgiler, kulağımız radyoda sizleri dinliyoruz Mehtap Hanım.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak Katılım, gücüne güven.
1: Bir reklam.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: İyi akşamlar.

başta İstanbul olmak üzere ülkemizin tüm güzel kentlerine selamlar. Yurt dışında da dinleniyoruz. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de bir merhaba. Saat 6 gibi de ortaya şöyle bir konu atarız, yorumlarınızı alırız. Bu arada sosyal medyadan takip etmek isteyenler varsa Instagram elinizin altındaysa basın takibe gelsin. Op dedik Ayhan ve Radyo Turkuaz. Takiplerinizi bekliyoruz.

0: Antalya'ya bir selam yollayalım. Ebru iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Samsun'a bir selam yollayalım. Sabahat şu anda beni dinliyormuş. Şarkının sözleriyle eşlik ediyorum diyor. Çok da güzel bir şarkıdır Sabahat Hanım bu. Zaman size gelsin. Peki. Dostlar bir reklam arası vereceğim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Saat 6'da günün konusu gelecek. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Nasıl, böyle iyi mi? Her şey yolunda mı?
1: Aferin.
0: Aferin, hop dedik sana. Lubex motor yağları, hop dedik şov. Devam ediyoruz. Şanlıurfa, Sinan. Valla seni ilk dinlediğimde 18'li yaşlardaydım. Şu an 42 yaşındayım. Hop dedik şovu ne zaman dinlesen zevk alarak dinliyorum. Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Erdoğan, Sayıştay başkanlığımız devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü müessesesidir, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli,

0: Çeli ABD ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri bu savaş bölgemizi ateşe atıyor, oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalıdır dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek amirli futbol takımımız ABD'ye gitti. ABD, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alan milliler ilk maçı 14 Haziran Pazar Avustralya ile yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen Milli Aile Haftası kapsamında ülke genelinde 4973 etkinlik yapıldığını bildirdi. Kurban Bayramı tatilinde kimlikle giriş yapılabilen Gürcistan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin farklı illerinden 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 185.621 yolcu giriş ve çıkış işlemi yaptı. Milyonlarca futbol sever Dünya Kupası için Amerika'ya akın ediyor. Uzmanlarsa son dönemde artan ölümcül Ebola vakaları dolayısıyla endişeli. Ebola salgını organizasyonu bir süper yayıcıya dönüştürebilir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,6 yıla yükseldi. 25-34 yaş grubunda yüksek öğretim mezun oranı %45,6 oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi. Ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500, arpada ise 12.700 lira olarak belirlendi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Abi Kürşat, ben Ankara'dan.
1: Kürşat.
0: Ben de 16-17 yaşlarından beri dinliyorum. Yaş oldu 48 abi.
2: Yok deme.

0: Bak işte, iki nesil büyüttüm, sizleri de büyüttüm, şimdi sizlerin çocuklarını büyüteceğim sevgili Kürşat. Hey gidi günler, tam da denk düştü. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.

0: Şimdi dostlar, çocuklarımız var. Allah herkesin çocuklarını geleceğini güzel eylesin, güzel büyüsünler. Eskiler bize öyle derdi değil mi? Vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetişsinler. Ancak zamanın çocukları, onlara da folik asit çocuğu diyorlar biliyorsunuz. Yerlerinde duramıyorlar, hepsi çok enerjikler. Boylar, postlar filan yapılı çocuklar. Ondan sonracığıma hani küçüklüğünden büyüklüğüne kadar, ergenlikten gençliklerine kadar şimdiki çocuklar bir başka. Dünya değişti tabii, dünya bir başkalaştı. Şimdi çocukların böyle evlerde yaş grubu özellikle doğumdan itibaren böyle çocuklarımız daireli ergenliğe de gelmeden biraz böyle çok hareketli oluyorlar. Hep beraber yaşıyoruz. Eskisi gibi değil. Site hayatı var, apartman hayatı var. Yan tarafta komşu var, alt tarafta komşular var. Bazen çocuklar sesleri çok çıkabiliyor. Çok koşturabiliyorlar. Şimdi bir hanımefendiyi uyarmış komşusu.
1: Sormak istiyorum. Apartmanda yaşıyoruz, oturuyoruz ve çocuklarımız ileride gürültü yapıyor.
0: Evet.
1: Hiç alt komşumuz tarafından.
0: Evet.
1: Çocuklara söyleyin biraz sessiz olsunlar.
0: Evet.
1: Şu çocuğa söyleyin birazcık usul olsunlar gibi. Uyarılar alıyor musunuz?
0: Uyarılar alıyor musunuz? Bunu bir soralım öncelikle. Bir de şimdi ikiye ayrılabiliriz burada. Bazılarınız şunu söyleyebilir. Ya zamanın çocukları tamam hareketli ama anne ve babalar da bir yerde nasıl davranılacağını çocukların öğretmeleri gerekiyor. Özellikle evlerde. Akşamın belli bir vakti koşturmaları, yoğun şekilde bağırıp çağırmaları, ses çıkarmaları birilerini rahatsız edebilir. Ya da tam tersi şöyle diyebilirsiniz. Canım çocuk bunlar. Yani olacak o kadar da diyebilirsiniz. Hanımefendinin şikayeti. Çocukların çok ses çıkarıyor lütfen demesi doğru mu? Peki.
1: Bence bu bebeğe söyle hani ağlamasınla aynı şey. Yani bebek...
0: Aynı şey mi? Bebeğe söyle ağlamasın demekle aynı şey mi? Ne diyorsunuz?
1: Ağlayarak büyüyecek. Çocuklar da tabii ki de gürültü yaparak büyüyecek. Yani bunu...
0: Çocuklar gürültü yaparak mı büyüyecekler? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Böyle 15-20 saniyelik yorumlar güzel olur. Çocuklar gürültü yaparak mı büyüyecekler? Dünyadan örnek vermek isteyen var mı mesela yurt dışı dinleyicilerim? Hani belli bir saatten sonra çocuklar gürültü yapamaz falan. O muhabbetler var ya Avrupa şehirlerinde. Bizde durum nedir? Hanımefendi doğru mu söylüyor? Sizin böyle sorunlarınız var mı? Merak ediyorum. Peki mesajlar gelsin bakalım. Haydi.

0: Bakalım kimler neler söyleyecekler. Önce bir reklam arası gönderelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane cool olur olur. Baya cool olur. İşte budur. Cool.
3: Yeni Sprite Cool Mint. Baya cool olur.
2: Yeni Sprite Cool Mint.
3: Dene gör. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Tarkan. Tarkan Hop Dedik Show. Devam ediyoruz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Tarkan'ın bu arada Ankara'da vereceği konser bu cuma günü. Biletler tabii bir saat içerisinde tükenmiş, millet isyanda. 200 bin aşkın kişi bekleniyormuş. Vay be.
1: Bu ne be?
0: Tabii. Hadi gidenler şanslı, biletleri bulabilenler şanslı. 200 bin kişi. Kayde West ileride oyna, Tarkan geliyor. Tabii.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
3: Okulum demek bence daha saçma.
0: Evet.
3: Nasıl büyütüyorlar bu çocukları? Yani aman yavrum sessiz ol. Ya tamam biz de uyarıyoruz ama yani apartmanın huzurunu kaçırmayacak şekilde tabii ki de çocuk koşacak ya. Tabii ki de gürültü yapacak. Elinden bazen bir şey düşürecek. İlla...
0: Evet, apartmanın huzurunu kaçırmayacak şekilde çocuk evde koşacak, oynayacak, elinden bir şeyler düşürecek. Ne yapabiliriz yani diyor. Siz bu duruma katılıyor musunuz? Adana'dan Mehmet, bizim komşunun dur kelimesi lügatında yok. Çocuklar çok yaramaz. Sitenin altın üstüne getiriyorlar. Anne baba da dur demiyor diyor. Herhalde zaten tıkandığımız nokta tam da orası. Zira çocuklar büyüme aşamasında ilk gördükleri, yani okul ve yani eğitim öncesi de anneler, yani anneler, açık söyleyeyim, anneler ve babalar ne gösterirse öyle büyüyorlar. Bu otomobil kullanmalarından tutun ev içerisindeki hareketlere, ne bileyim markette sıra beklemeye ya da herhangi bir yerde, bir parkta, oyun alanında anne babalarını örnek alıyorlar. Bu çok önemli. Zonguldak'tan dinliyorum. Yok, istek programı değil ama selam yollarım size. İyi yayınlar. İki tane çocuk büyüttüm, hiç şikayet almadım. Aslında bebeğin ağlamasıyla bir değil diyor. Evde çocuk biraz daha sessiz büyütülmeli. Deniz. İstanbul'dayız Ünal, o daha farklı düşünüyor. Abi ne yapalım yani, biz çocuk ya kolibandıyla mı bantlayalım? Çocuk mu diyor, koşacak ağlayacak. Hanımefendi gibi düşünüyor. Ne şikayete giderim birisi için ne de şikayet kabul ederim diyor. Çocuk mu diyor, yapacak bir şey yok. Peki. Sivas'tayız Özkan. İşim gereği erken yatıp erken kalkıyorum. 13 ile 16 saat arası çalışıyorum. O yüzden apartmanda saat 23'ten sonra ses istemiyorum. Vallahi kusura bakmasınlar. Sağ olsun komşularına dikkat ediyorlar. Geri kalan da apartmanda oturup kalkıyor. Bir şey diyemiyorum diyor. Tamam, çocuk bu oynayacak ama diyor. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Fatma merhaba. Şimdiki anneler babalar çocukların eline telefonları veriyorlar. Kendileri rahat edecekler diye. Evlerde artık ses gürültü gelmiyor ki. Hepsinin elinde telefon, dışarıda oynuyorlar. Arkadaş ortamları yok, varsa yoksa telefon, üzülüyorum çocuklara demiş. Peki, görüşler almaya devam edeceğiz. Mini bir reklam arası verelim.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Hoplamalar, zıplamalar. Hangi saatte, hangi ara? Başkaları rahatsız oluyor. Peki sorumlusu kim? Ya da ya çocuk bu böyle de büyüyecek diyebilirsiniz. Görüşleri almaya devam ediyoruz.
1: Radyo Turkuaz 90'lar.

0: Arada 90'lar güzel gidiyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, evet. Sizler için buradayız. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Çocuklarımız koşturuyorlar evin içerisinde. Büyüyecekler tabii ki. Kimisi diyor ki böyle büyüme olmaz. Anne baba eğitmeli, öğretmeli. Kimisi diyor ki çocuk bu canım, hayat değişti artık. Dar alanlarda yaşıyoruz. O kadarcık ses gelecek. Sizlerin görüşleri nedir?
2: Ayhan abi kolay gelsin.
0: Buyurun.
2: Abi gözünü seveyim, çocuk bu ses yapacak. Biz küçüklüğümüzde sokaktan eve girmezdik.
0: Evet.
2: Şimdiki çocuklara sessiz oluyoruz.
0: Evet.
2: Evin içinde. Zaten 80 metre 100 metre kare arası çocuklar evde büyüyor.
0: Evet.
2: Ne yapacak yani o kadar çok alanda çocuk?
0: Evet.
2: Bu çocuklara sessiz ol diyen ne kadar insan varsa bence çocukluğunu tam olarak yaşayamamış insanlardır.
0: Öyle mi?
3: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Bu da böyle bir görüştü. Zeynep Hanım merhaba.
4: Şöyle bir durum da var mesela.
0: Mesela?
4: Çocuk özel tanısı var yani. Otizmli ya da
0: evet,
4: aktivite bozukluğu var.
0: Evet Allah.
4: Aile...
0: Ailelere de yardımcı olsun valla, zor yani.
4: Madem komşular da...
0: Komşular değil mi?
4: Bilecekleri tek şey hani mesela birazcık empati olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki.
4: Çünkü gerçekten çok zor.
0: Zor, farkındayım. Öyle aileleri tanıyorum çünkü onların çektiği sıkıntıları da biliyoruz. Bursa'dayız. Ramazan göndermiş. Öncelikle anne ve babanın çocuğuna yaptığı herhangi bir hareketin başkasına zarar veriyor mu veya rahatsız ediyor mu? Bu bilinci aşılaması lazım. Eğer bu bilinci vermezsen çocuğun başkasının sınırlarını ihlal etmenin normal bir şey olduğunu öğrenir. Ve daha sonrasında senin vermediğin terbiyeyi yabancılarla karşılaştığında, o yabancılar verdiğinde neden diye düşünmeyeceksin demiş. Oo, bu da güzel. Farklı bir görüş. Peki. Bir reklam arası.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: sistem sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

Bazı şarkılar aslında geçmişten kalan tatlı bir hatıra. Dinlerken sanki anımsıyor gibi olabilirsiniz ya da ilk kez dinlediyseniz aa ne güzel şarkı. Aslında bu şarkı 1980 doğumlu bir Nil Burak şarkısı. Çok da güzel bir şarkıdır. Yıllar sonra da Zinet Sal okumuş. 1980 doğumlular var mı aramızda bilmiyorum ama... Bu da aşağı yukarı 46 yıllık şarkı olmuş yahu. Bir garip olur için. Peki. Çok güzel görüşler var. Onları birazdan yayınlamaya devam edeceğiz. Hep beraber yaşıyoruz. Yaşadığımız ortamlarda da çocuklarımız bizlerin her şeyi. Peki onlar anne ve babaları. Ve tabii ki diğer insanlarla ilişkiler acaba ne alemde?

0: Rubex motor yağları, Hop Dedik Show devam ediyoruz. Yeni gelenlere de bir merhaba.
1: Selamun aleyküm.
0: Saat tam 8'e kadar buradayız. Bursa'dayız. Kusura bakmayın ama çocuklar itebilir. Bu da anne ve babayla alakalıdır diyor bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Buyurun.
2: İyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Buyurun
2: ben
0: efendim.
2: İstanbul'dan Özgür.
0: Özgür.
2: Bizim apartmanda böyle ev sahipleri, kiracıların olduğu bir WhatsApp grubu var.
0: Tamam.
2: İşte oradan gerekli olan yazışmalar falan söyleniyor.
0: Hı.
2: Alt katta adamın bir tanesi 3-4 aylık doğmuş bebek için, üst kattaki bebek için, ya işte siz nasıl anne babasınız, çocuğunuz ağlıyor, duymuyor musunuz, bakmıyorsunuz mu falan diyor.
0: Yok artık.
3: Yok deme.
0: Yok o kadar mı ya? Kendisi bebekken nereden biliyormuş o yaşlarda milleti rahatsız edip etmediğini? Ne alaka? Ya
2: böyle cinsler de var. Hangi cins, anne evet. baba 3-4 aylık bebeği ağlayıp da bakmamazlık yapar ki? Laf anlamaz etmez. Evet. Ağzını da kapatamazsın bu
0: asla
2: bebeği.
0: Asla olur böyle bir şey.
2: Böyle cins insanlar da yok değil yani.
0: Peki güzeldi bu.
4: Fes valla ne güzel söylüyorsun hayret.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Bak aynı konuda İzmir'den Ayşe de diyor ki. Yeni doğum yapmıştım diyor. Hastaneden geldi. Gece bebek ağladı diye aşağıda komşumuz oklavayla tavana vuruyordu. Bir de aşağıdan vuruyorlar değil mi? Tak çat çat çat. Var mı böyle bir şey ya? Bebek bu daha yeni doğdu diyor. Neyine şikayet edilebilir ki diyor. Edirne'deyiz Ayhan. Benim diyor üst kat komşum misafir ağırlıyor. Gece 3'lere kadar gırgır şamata. Çocuğu tam bir faci ya. Vurma kırma hastası diyor. Uyarmaktan bıktım diyor. İstanbul'dan Mustafa, çocuk yetiştirmek ağaç yetiştirmeye benzemez. 3 yaşındaki çocuğa terbiye veremezsen, veremezsin pardon. Hepimiz bir gün çocuktuk, yetişkin olduk. Bırakın onlar da çocukluğunu yaşasın. 3-5 yaşındaki çocuk ne kadar gürültü yapabilir demiş. Peki onu da konuşalım o zaman. Tam senin söylediğin gibi. 3 yaşındaki çocuğa terbiye verebilir miyiz, veremez miyiz? Mustafa Bey diyor ki veremezsiniz diyor. Sizin görüşünüz nedir? 0505 188 30 Bir dakika WhatsApp numarası unuttum. Yanlış bir numara vermeyeyim milleti şimdi başını yakmayalım akşam. Reklam arası.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ama ne güzel şarkıdır değil mi? Bunu böyle bir versiyonda gönderdik gitti. Meytap Hanım buyurun.
1: Ayhan iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi
1: günler diliyorum.
0: Buyurun.
1: Bence onlar çocuk tabii ki ses yapabilir.
0: Evet.
1: Tabii ki oynayacak.
0: Ya aslında çocukların ses yapma ve oynamasına bence hiç kimse bir şey demiyor. Sadece saati, vakti ve abartılı gürültü. Ve buna asla bak insanlar rahatsız olur yapma demeyen aileler herhalde burada biraz daha eleştiriliyor. Ne dersiniz?
1: Bir çocuğa zaten otur, sus, yapma, dur demek bence en büyük haksızlık.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki de kuralları bilecekler.
0: Tamam.
1: Ama bizim toplumumuzda şöyle bir şey var.
0: Ne var?
1: Birazcık anne baba da hani yan komşuyla böyle tartışmamak için.
0: Evet.
1: O psikolojik baskıdan dolayı da ekstra çocuklara çok gereksiz. Evin içinde bağırıp yapma, etme, dur şeklinde sözlü şiddette bulunuyorlar.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Bu da böyle bir görüştü. Şimdi Sacide de diyor ki ya diyor şimdi şikayet edenler var ama onların çocukları hiç bağlamıyor, bağırmıyor, koşmuyor. Çocuk mu diyor mesela, bir de böyle bir görüş var. Peki teşekkür ediyorum.
2: Radyo

0: Mustafa Bey diyor ki kendim baba Pro Max oluyorum demiş. 3 yaşında, 10 yaşında ve 16 yaşında çocuklarım var demiş. Oo, maşallah değil mi? Maşallah. Kimse bana çocuk nasıl eğitilir, nasıl terbiye verilir anlatmaya kalkmasın diyor.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Bazı tipler var, robot gibi çocuk yetiştiriyorlar demiş ama özgüvenler olmaz. Sevgiyle kalın demiş. Peki, teşekkür ediyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

mühendislikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanya...

0: kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister ister ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: yavrutur gönlümü. Radyocular böyle değil mi? Şarkı sözlerinden yola çıkarak ondan sonra çıma böyle konuşurlar. Sen de açsam da gözümü. Ay benim üzerinde hiç durmuyor bu işler. Akşam Uğur yapsın bu işleri. Uğur'un işleri. Hay bana ne? Hop dedik şov.
1: Cin gibi adam. Ne dediği belli değil.
0: Hazır mıyız? Bir mesaj daha okuyalım. Herkes

0: sorusu. Hazır mıyız?
1: Ama bu herifa kaç kez işaret yapıyor?
0: Salih, merhaba. Çok önemli bir konu aslında. İnsanların sağduyulu ve anlayış göstermesi gereken konulardan bir tanesi. Unutamadığım bir anım var. Dolmuşta 1 yaşında olan kızım durduk yere ağlamaya başladı. Bir türlü susturamadık. Orada birkaç kendini bilmezin tepkisiyle de karşılaştık. Çok zoruma gitmişti diyor. Çok şükür şimdi kendi arabam var. Dolmuşa da binmiyorum diyor. Dolmuşa binmek resmen o günden sonra bende fobi haline gelmişti. Ben ve eşim için lütfen biraz sağduyulu olalım. Bazen çocuklar ağlayabiliyor. Ona kimsenin bir şey dediği yok da. Herhalde anlayabildiğim kadarıyla itiraz şu noktada. Çocuklar aşırı derecede gürültü yaparken, aşırı derecede koştururken, özellikle herkesin yaşadığı alanlarda anne ve babaların o noktada tepkisiz kalmaları, çocuktur yapar demeleri, kimse diyor ki bu aşırı, bu böyle olmaz diyorlar mesela. O yüzden konuştuk, mesaj yollayan tüm dinleyicilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra yine şarkılarla bizler yolculuğumuza devam edelim. Bu arada İstanbul'da trafiğe de bir göz atalım hemen. Yoğunluk 167 seviyesinde. Bayram sonrası İstanbul yavaş yavaş kıvamını bulmaya başladı. Zincirleme bir kaza Bayrampaşa Sağmağacılar. Tam da viyadüğe doğru giderken orada bir kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Dostlar, bir reklam arası, 3 dakika sonra tekrar buradayız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

kıyma. Nasılsınız, iyi miyiz dostlar, her şey yolunda mı? Günü konusuna göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler. Lubex motor yağları, Optedik Show devam ediyor. Biraz şarkılarla yürüyelim, gidebiliyorsunuz. Tamam, gülüyoruz, eğleniyoruz, her şey yolunda. 3 saatlik upuzun bir maraton ama yarım saat, 7.30'da 8 arası. Ya güzel, böyle damardan hüzünlü şarkılar bence çok yakışıyor bu programa. Saat tam 7.30'da günün özel şarkılarını başlatacağız.

dedik show. Hanımlar, beyler, çay ve kahveler şirketten imkanı olanlar tabii içsinler. Yollarda olanların sayısı da oldukça fazla, onlara da selamlar iletelim. Takip etmek isterseniz Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bir taraftan bekliyoruz. Bu şekilde devam edelim. 7.30'da şahane bir özel şarkılar listeli yaşayacağız.

0: reklam arası, ama sonrasında sağlam bir özel şarkılar resitali olacak. Hakikaten çok keyifli.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeş.

Enerji sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Haydi bakalım, resital başlıyor. Çay ve kahveleri alalım. Bulunduğumuz köşeye şöyle bir yayılalım. Belki de otomobildesiniz, trafiktesiniz. Belki yurt dışındasınız. Dünyanın dört bir yanına da selam. Bu şarkılar ard arda aksın istiyorum ben. Kral Ferdi Özbeğen'le açılışı yapıyoruz. Sonrasında Gülden Karaböcek. Bakar mısınız programa?

piyanist ve bu albümde yer alan şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi kraldan hemen sonra kraliçeyi davet edelim. 1978 yılına gideceğiz. Döneminin bence en başarılı plaklarından bir tanesi. Gülden Karaböcek, Müzik ve Ben albümü. Gerçekten çok güzel bir albümdür. O albümde kullanılan şarkılardan bir tanesi. Bir gizli hazinedir bu şarkı.

dediğim şarkının bir özelliği de acı ama gerçek. Üçü de hayatta değil. Şarkının söz yazarı Aysel Gürel, bestekar Atilla Özdemiroğlu ve okuyan Ercan Turgut. Döneminin önemli isimleri ve önemli şarkılarından bir tanesidir Firuze. Müzik dünyasının bu üç altın ismine biz de Radyo Turkuaz'dan dualarımızla yad edelim onları. Çok güzel şarkılara imza attılar çünkü. Bu da onlardan bir tanesi. Ercan Turgut.

0: şarkılar güzel olunca dostlar da hemen yazıyorlar. Sakarya'ya bir selam yollayalım. Sakarya Galatasaray Taraftarlar Derneği. Metin Başkan nasılsın? Ahmet Başkan selamlar. Emrah'cığım merhaba. Buradan ben de duyurmuş olayım. Ayın 20'sinde cumartesiye geliyor. Orada güzel bir kutlama olacak. Sakarya'da bir kupa kutlaması olacak. Ben de orada elimden geldiğince sahnede Sakarya Galatasaraylılar Derneği Taraftarlar Derneği'nin sahnesinde olacağım. Onlarla beraber kutlamaya devam edeceğiz. Buradan dostlara bir kez daha selamlarımızı iletelim. Dostlar, bir reklam arası, sonrasında Kamuran Akkor gelecek.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

bu işler böyle. Tamam, yeni şarkılar var ama ya şu eski şarkılardaki hüznü, özlemi, hasreti bulabilmek mümkün değil. Çünkü yaşayarak yazılmış bu şarkılar. Ali Tekin Türe'yi de arabesk müziğin hakikaten temel taşlarından, söz konusunda ustalarından bir tanesiydi. Rahmetle anmak gerekiyor bu noktada. Hakikaten o kadar güzel şarkılar armağan etti ki bizlere. Bu da onlardan bir tanesiydi. Kraliçe Kamuran Akkor, onunla bütünleşen bir şarkıydı. Hanımlar beyler, Nil Burak'la noktayı koyuyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Radyo Turkuvaz.
6: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuvaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkubaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Türkubaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınızsa işlerinize ulaştınız. Bazılarınızsa hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası neredeyse bitti gibi ve ellerimize köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimini yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin.

Bazı şeyler son kez olur. Ama kimse anlamaz, anlayamaz. Mesela son defa geçilir bir yoldan. Bunu bilemeyiz. Ya da son defa görülür bir yüz. Aynı şekilde son defa duyulur bir ses. Ya da biri son defa sevilir. Dolayısıyla o sonun ne zaman olduğunu bilmediğimiz için işte her anı güzelleştirmek diyoruz ya sevgili Yanır. Hatta Nilüfer'in Son Arzum şarkısında da söylediği gibi. Ben seninle o günü 1000 yıl gibi yaşadım. İşte her günü, her anı sevdiklerimizle beraber doyasıya yaşamalı sevgili Yanır. Doyasıya yaşayın, değil mi?

Herhangi bir durumda ilk adımı siz mi atarsınız? Ya da o ilk adımı atarken duygu durumunuz nedir acaba? Neye göre ilk adımı siz atarsınız? Şöyle bir hayatımızı değerlendirdiğimiz zaman aslında çoğumuzun hiçbir zaman adım atmaktan çekineceğini düşünmüyorum. Ama o adımı atarken aslında bir nebze de olsun emin olmayı bekliyor insan. Bunu şunun için söylüyorum. Ola ki birinden bir adım bekliyorsanız sevgili dinleyenler, bir hareket bekliyorsanız işte o güveni vermeniz lazım. Şayet siz o güveni verirseniz karşı taraftan da o adımı bekleyebilirsiniz. Bakın, o adım atılırın garantisi değil bu tabii ki. Sadece o adımın atılmasını bekleyebilirsiniz. Karşı tarafta şayet sizin vereceğiniz güvenle beraber ona inanarak adım atarsa ne ala. Atmazsa zaten elimizden gelen başka bir durum olmuyor. Yani sözün özü yine kıymetli olan duygu güvende buluşuyoruz.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Anlaşılmak istiyoruz değil mi aslında? Hevesle koştuğumuz, eşiğinde durduğumuz o kapının gerçekten açık olduğunu, bütün yorgunluğumuzu dindirecek bir köşesine sığınıp böyle içimizi dökmeyi, o eşiğe varmanın güzelliğini anlatmak istiyoruz. Ama bize geriye sadece üstümüze kapatılmış bir kapıyla bir yürek ağrısı kaldığı da oluyor tabii ki. İşte o kapıda susuyoruz ya, nasıl da yoruluyor insan o sustuklarında. Boğazındaki o yumruya nasıl prangalar ekleniyor? Gülmek, konuşmak, haykırmak nasıl da imkan dahilinde çıkıveriyor aslında. Ve işte sınanıyor insan sustuklarında. İnsan hislerinde yalnız değildir sevgili dinleyenler. 40 sene evvelde de olsa, 4000 sene de olsa aynı hislerin insanda tezahürü, aynı duyguların davranışa yansıması dünyanın var olduğu günden beri ayaktaymış. Kimse birbirini tanımasa dahi hislerde bulunuyormuş. Bunu da anlıyoruz. O yüzden belki sıradaki bu şarkı sustuklarınızı dillendirir. Belli mi olur?

0: Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatine artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracı sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz. Hatta takip eden dinleyicilerimiz. Ayşe ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz.
1: Yaşça büyüklerimizden hikayeler dinlemeyi, özlü sözler duymayı çok severim sevgili dinleyenler. Ve olabildiğince de not almaya çalışırım ben. Onlardan duyduğum özlü deyişleri. Ve şunu da düşünürüm tabii. Biz sadece duymakla memnuniyet duyuyoruz. Onlar yaşayarak o tadı daha da güzel almışlar. Ne şanslılar. Mesela hayret etmeden hayran olunmaz der eskiler. Hayret etmeden hayran olunmaz. Ünlü filozof Platon da hayreti felsefenin başlangıcı kabul ediyor aslında. Hayret ve hayran kelimeleri zaten aynı kökten de geliyor. İki kelime de dilimize Arapçadan girmiş. İnsanı kalabalıktan ayıran hayretidir. Hayret ettikçe de hayran oluşudur.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler, güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

diye sevda. Geçmiş ve gelecek arasında bir gelgit durumundayız. Bir gün daha aşıyoruz, bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Ama şöyle bir geriye baktığımızda ne kadar hızlı geçtiğini, geleceğe baktığımızda da daha çok olduğunu düşünerek böyle bir hissiyata kapılıyoruz. Ama şimdi mesela 5 yıl sonrasındaki kendi halinizi bir düşünün. Nasıl biri olacak? Nasıl bir sen olacak? Siz bunu düşünürken lütfen şu söylediklerimde dikkate alın sevgili dinleyenler. 5 yıl içinde olacağınız kişi var ya, büyük ölçüde okuduğunuz kitaplara bağlı. Şu an okuduğunuz kitaplara bağlı aslında. Yine birlikte vakit geçirdiğiniz insanlara bağlı. Ve yediğiniz yemeklere, benimsediğiniz alışkanlıklara, yaptığınız konuşmalara bağlı. 5 yıl içindeki olacağınız kişi. Varın, gerisini siz düşünün. 5 yıl sonra nasıl biri olmak istiyorsanız o kişiye göre kitaplar okuyun. O kişiye yakıştırdığınız insanlarla muhatap olun. Onlarla vakit geçirin. O kişiye yakışan alışkanlıkları benimseyin. Yemeklerinize ona göre dikkat edin ve konuşmalarınıza. Umarım 5 yıl sonra şöyle bir geriye dönüp baktığımızda kocaman bir iyi ki deriz.

5 yıl sonraki bizi şekillendirecek olan, etkileyecek olan şu anki okuduğumuz kitaplardı dedik ya. Tahar Bencello'nun Kutsal Gecesi'nde şöyle bir cümle geçiyor sevgili dinleyenler. Öyle insanlar vardır ki yaşam güçlerini nefretten alırlar. Tanıdık geliyor mu size bu nefret? Yani biraz birkaç sayfa daha ilerlediğimizde şu cümlenin altını çizmiştim. Bizi birbirimize yaklaştıran içimizde kırılmış bir şeylerin olması. Nefretten değil yani sevgili dinleyenler. Ortak acılardan, insanlıktan beslenmek gerek. İşte insanlıktan beslenenlerden olalım ve öyleleriyle de olalım. Dökülüyor.

0: bir ana yıkıldım. Hayallerim vardı, çaldın İstanbul. Ne ümitle geldim ama ne buldum.
1: Şimdi geçmişten günümüze en sevilen şarkıları dinlerken, hele hele geçmiş şarkıları dinlediğimizde yine geçmişe dair hatırladığımız bazı durumlar da oluyor. Örneğin el alem ne der lafına çok fazlasıyla zaman harcadığımız, kafa yorduğumuz, canımızı sıktığımız

yaşadığımız durumlar. Yani başkalarının düşündüğü, başkalarının bizim hakkımızdaki konuşmalarını çok fazlasıyla ama çok fazlasıyla hayatımızın merkezine aldık adeta. Ve onlarla da çok zaman kaybettik. Aslında önemli olan hayatımızın dışarıdan nasıl göründüğü de değil de bizim nasıl hissettiğimiz. Kimsenin seni olmadığın birine dönüştürmesine de müsaade etmemek gerektiğini ilerleyen zamanlarda öğreniyoruz işte. Ya da başkalarının bize çizdiği o yola razı olmaktansa sürprizlerle dolu, bize ait o yoldan gitmeyi seçmeyi biraz daha geç öğreniyoruz. Ama şunu biliyoruz ki bu yol bizim. Ve bizi biz yapan her şey de o yolda başımıza geliyor. İyi ya da kötü. Bundan pişmanlık duymamak lazım. Ruhumuzun, hislerimizin bizi sürüklediği yere gönül rahatlığıyla gitmeli. Ama duamız nedir? O yolun berrak bir yol olması. Düşsek de yine kalkma gücümüzün olması. O zaman işte yolumuz açık olsun. Ne

yine şarkılarla dertleşmeye, şarkılarla sohbet etmeye devam ederken beklentilerden bahsedelim sevgili dinleyenler. Çok beklentiye girer misiniz? İnsan sevdiğinden, değer verdiğinden niye beklentiye girmesin ki?

aynı güzelliklerle değil mi? Ama yaptığımız hiçbir şey için karşılık beklemememiz gerektiğini sanırım bilmemiz gerekiyor. Çünkü karşılık beklerken bulamayınca hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ancak şu ayrı bir durum beklentiyle ilgili. Vicdanımızın rahat olmadığı hiçbir işi yapmamak, kimseden de bir beklentimizin olmamasına da yine vesile aslında. Kişi içinden değil de sırf biz ona iyiyiz diye iyi davranıyorsa, yanımızda olmasının bir anlamı var mı? Bence yok. Sözü şuraya getireceğim. Sevgiye çok değer veriyoruz. Evet, sevgi önemli diyoruz. Birçok şeyin yani can suyu adeta. Ama ne yalan söyleyeyim, ben çoğu zaman merhamete sevgiden daha çok önem veriyorum. Bir insan merhametliyse sevgiyi de bilir, sevgiyi göstermesini de. Merhametli kişilere çıksın.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Arif sevgili dinleyenler. Hasretinden prangalar eskiten Ahmet Arif. 21 Nisan 1927'de Diyarbakır'da dünyaya geliyor. Annesi o bebekken vefat edince üvey annesiyle büyüyor ve babasının memur olması sebebiyle de farklı yerlerde yaşama imkanı bulmuş. Ahmet Arif şiir yazmaya daha ortaokul yıllarında başlıyor sevgili dinleyenler. Sonra Afyon Lisesi'ndeyken edebiyata ilgisi iyice artıyor ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi felsefe bölümüne kaydoluyor. Tabii edebiyatımızda Leyla Erbil'e olan büyük aşkıyla çokça zikredilir Ahmet Arif. Hatta onu öyle seviyor ki yıllar sonra bu aşk Leylim Ley kitabında da zaten anlatılıyor. Ahmet gibi sevmek diye bir deyim bile oluşuvermiş o zamanlar bu aşktan. Ahmet gibi sevmek. 1977'de gazetecilikten emekli oluyor Ahmet Arif. 2 Haziran 1991 sabahı bir kalp yetmezliği sonucunda Ankara'da hayata veda ediyor. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun hepimizin çokça sevdiği Hasretinden Prangalar Eskittim şiirini de sizlerle paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz...

Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara. Seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ard ardı kaç zemheri. Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım. Bir o yana, bir bu yana. Seni, bağırabilsem seni. Dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına, en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kade, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

En nihayetinde her yara bir tecrübe. O tecrübeler olmasaydı şimdiki biz olur muyduk? Bu cümleleri çok sık kullanıyoruz değil mi? Tanıdık geldi o yüzden. Böyle de diyoruz, böyle de diyorlar bize. Ama şimdiki ben olmak istiyor muyum diye sormuyorlar hiç. Yani ne güvenim kalmış, ne bir umudum sevdadan yana, aşktan yana, dostluktan yana, güvenden yana. Ne bir inancımız kalmış aslında insandan yana. Üç düşünür, bir diyemez oluyoruz işte böyle zamanlarda. Öyle yorulmuşuz ki kelam edemez oluyor dil. Her şeye sıkmaktan dişimizi, dişim kesmiş dilimizi resmen, susmuşuz. Şimdi hani bana sorun mesela, tecrübelerin getirdiği noktada dönüştüğün insanla mutlu musun diye. Hayır, hiç değilim. Bana o kadar yabancı ki. Ama bunu da ben bu hale getirmedim. Ama şöyle de bir durum var. Yara almadan yaşamayı istemek de sanırım biraz ütopya oluyor. Yaralandığında acını yaşamak, kırıldığın yerden yeşillenmek gerekir. Yeşillenelim sevgili dinleyenler. Masmavi gökyüzüne doğru yeşillenelim o halde. Çok.

maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi, körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel, hadi gel ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım? İlle de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası. Dönerim, dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, etme gel.

Sen kafamı anahtarsız açan, sen ismi ağzımı yakan, sen buldukça kaybettiğim, yürüdükçe uzayan yolum. Sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın dip sesi. Sen yanağıma açılan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersen açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsim melezim. Sen perdemi delen güneş, sen kayığımı

Ve bu güzel akşamında Ay Işığı Nöbeti'nin burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Şarkılardan, şiirlerden dem tuttuk yine. Bir şarkıda ya da belki bir şiirin dizesinde kendimize ait bir şeyler bulduk. Bulamadıysak da umarım yarın buluruz. Olmadı bir sonraki programda. Ama mutlaka bir gün. Ne demiştik? Zaten bekleyişlerinde en güzel tesellisi ya umut. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da yine evvela sabah 7'de güne beraber merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la Ay Işığı'nda kavuşmak üzere. Olacak.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.